0: 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti.

yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

bir ulul emredin, emrine girdin. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin, sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun.

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet, külleri soğudu bu kurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet, gelmemiş Türkçede kıysu Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka, yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulü'nün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

De bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Rabbimiz dilemiş olsaydı biz yazları, kışları olan, geçinme derdi olan, sıkıntıları olan bir dünyada değil, cennette imtihan olurduk. Ya da işte bir öğrencinin imtihan olmak için bir salonda bekleyip o salondaki sonuçlara göre imtihan olduğu bir ortamda Allah bizi imtihan eder. Kimi de dilediyse cennete, kimi de dilediyse cehenneme götürürdü. Bu işimiz biterdi. Şu dünya hayatının en büyük hakikati, bir sinek kanadı kadar değerli olmadığı halde, çer çöp hükmünde olduğu halde, cennet kadar değerlidir de aynı zamanda. Çünkü Allah bu sinek kanadı kadar değer vermediği dünyayı, cenneti kazanmanın tek geçerli merkezi olarak yaratmıştır. Dünyayı hor görmemiz, yani bunun kıymeti yok, biz nihayetinde cennet için varız dememiz, esasen dünya bir pislik, boşluk olmasından değildir. Cennetle kıyas edildiğinde bir hiç olmasındandır. Nihayetinde 50 sene, 100 sene, bilemedin 200 senesi olacak bir dünya, ebedi cennetle kıyas edilemez şüphesiz. Sonsuzla sınırlıyı kıyas etmek olur bu. Fakat Rabbimiz cennete gidebilmeyi dünyaya bağlamış. Peygamber de olsa bir insan, ancak dünyadan cennete gidilebiliyor. Başka türlü gidiş imkanı, cennete gitme imkanı yok. Melek olup melekler gibi hiç muhasebe görmeden, hiçbir mükellefiyet taşımadan da yaşayma imkanımız olmadığına göre, sonunda cennete gidebilmemizin tek ve resmi merkezi dünyadır. Bu gözle bakıldığında dünya müthiş bir yer, kıymeti bilinmesi gereken bir yerdir dünya. Eğer gaye cennet olmayıp da dünyayı cennetleştirmek isterse insan, yani dünya asas cenneti olacakmış gibi çalışırsa, helak eden budur. Biz dünyayı lanetlerken ırmakları, dağları, vadileri, yazı, kışı, baharı lanetlemiyoruz. Bu cazibeye aldanmayı lanetliyoruz. Dünyanın bu güzelliğinin, bizim asıl güzellik olan, asıl gaye olan cennetimize engel olmasına aldanıyoruz. Hani sofra kurulana kadar çocuğun eline oyalansın diye verilen plastik bir emziği asıl yiyecek zannetmesini ayıplıyoruz. Ayıplamamız gerekiyor. Kardeşler, Rabbimiz dedik ki cennet için dünyayı şart koştu. Cennetten cennete gidilmiyor, dünyadan cennete gidiliyor. Bunun için de biz dünyayı çok fazla abartmadan ama horlayıp da yok saymadan ortada bir çizgide tutmamız gerekiyor. Bu çizgiyi bulamadığımız sürece ya dünyayı horlayıp aslında da ahireti de kaybedip gideriz, ya da ahiretimizi kaybedecek şekilde ezhebtum tayyibatikum fi hayatikumud dünya, siz dünya hayatındayken hakkınızı tüketmiştiniz, Allah'ın bu şekilde söyleyeceği kullarından maazallah olabiliriz. Şimdi bu perspektiften, yani dünyayı baş ver canım önemi yok deyip bu yüzden de cenneti kaybetme tehlikesi veya ah dünya vah dünya ne kadar güzelsin mantığıyla bakıp kökten cenneti kaybetme tehlikesi arasında mutedil bir çizgi bulmamız lazım. Bu mutedil çizgiyi bulabilenler Allah'ı da bulmuş oluyorlar. Burada şu tasihi yapmamızda fayda var değerli kardeşler. Şimdi ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, hayatını incelediğimizde bakıyoruz ki bilhassa Mekke döneminde ağaç kabuğu bile yemekle karşı karşıya kalmışlar. Yani bir açlık, yokluk, sıkıntı, üzerlerinde gömlek yok, ayaklarında ayakkabı yok. Bir farklı, bize göre çok farklı, çok zor bir dünya hayatı yaşadıklarını görüyoruz. Ve neticede o tür bilgiler, yani ashab-ı kiram şu yok bu yok, fakir, sefil, aç, susuz, gelip bir hurma yok mu ya Resulallah diyor, bir hurmayı üç kişi yiyorlar. Şimdi bu manzaraların toplamından karşımıza şöyle bir sonuç adeta çıkıyor. Kim dünyada sıcak bir ekmek yediyse vay haline, ahirette nasibi yok. Yahut da hele hele biraz pahalı bir elbise giydin mi yandın. Ashab-ı kiram deveye bindiler, katıra bindiler. Sen pahalı bir arabaya mı bindin? Yok nasibin cennette. Niye? Görmüyor mu ashab-ı kiram nasıl sefalet içerisinde, yokluk, kıtlık, işte bir ekmeği oturup ailece bir hafta 10 gün yediler diye böyle bir senaryo üretiyoruz. Bu kesinlikle yanlıştır kardeşler. Ashab-ı kiram bulamadılar. Bulamayınca da kahrolmadılar. Bulamamanın şartları neyi gerektiriyorsa %100 onu yaşadılar. Bu paragrafın birinci cümlesi. İkinci cümlesi nedir? Bulunca da müthiş bir dünya servetiyle yaşadılar. Kiloyla altınları da oldu ashab-ı kiramın daha sonra. Buradaki çizgi bizim, hiçbir şeyi bulamayıp bir tane hurmayı, erikten biraz daha büyük bir hurmayı yalayarak gün geçiren de sahabiydi. Daha sonra 10 tane 20 tane hizmetçiyle yaşayan da onlardılar. O bir hurmayı bulup yaşayamayan insanlar hizmetçi doyurdular. Deptebeli bir hayatta yaşadılar. Bu çok önemli. Yani ashab-ı kiramın işte hicretin 110. senesine kadar sahabi yaşadı. 110. yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından yaklaşık 100 sene sonraya kadar sahabi vardı dünyada. O bizim ilk başta duyduğumuz bir hurmayı bölüşerek yemek zorunda kalanlar, evde günlerce yiyecek bulamayanlar, çakıl taşını yemek diye pişiriyor numarası yapıp çocuğunun açlığını gidermeye çalışanlar, bunlar bir dönemdi. O dönemden sonra ashab-ı kiramın, deyim yerindeyse anlaşılsın diye söyleyeyim, çuvalla para buldukları dönemde oldu. Fakat ortadaki çizgi neydi biliyor musunuz? O bir hurma bulup da yaşayamayan adamlar sabah namazına hangi heyecanla gidiyor duysalar, çuvalla para buldukları zaman da sabah namazına aynı heyecanla gittiler. Ne bir hurmaya muhtaç olmak onları ibadetten alıkoydu, ne de çuvalla altın buldukları zaman ibadetten geri kaldılar. Allah'ın istediği de buydu zaten. Kıtlıkla, yoklukla sınarken hangi performansla kulluk yapıyorduysalar, çuvalla altın bulduklarında da o performansa ibadet yaptılar. Kıtlık sefalet döneminde hanımından başka bir kadına gözü değmiyordu, harama asla gözünü açmıyordu. Sonra çuvalla altın bulunca
1: haram helalleşmedi gözlerinde. O zaman evindeki hanımını hor gören adam rolüne bürünmedi. O bir hurmayı bölüşerek yedikleri zaman nikahsız kimseye bakmak doğru değil, haramdır diye nasıl inanıyor ve uyguluyorduysalar, her ay bir kadın değiştirip yeni bir evlilik yapacağı bir zamanda da o adam olarak yaşadılar. Fakirlik onları çileden çıkarmadığı gibi zenginlik de şımartıp çileden çıkarmadı. Ashab-ı kiramın büyüklüğü budur. Burada büyük oldular. Çok fakirlik döneminde kazandıkları puanlarla değil, fakirlikle zenginlik arasında kimlik değiştirmemekten kaynaklanmış bir puanla büyük adam oldular. Allah onlardan razı olsun. Bu da onların dünyanın gerçek kimliğini iyi tanıdıklarını ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinin, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin, dünya budur, bundan başka bir şey değildir diyen talimatlarını iyi anladılar. Şu ifadeyi sözlerimin başında düzeltmek istiyorum. Yani zavallı sahabi, 120 bin sahabi demek, 120 bin aç sefil adam demek anlamına gelmiyor. Bu bilgi yanlıştır. Sahabe-i kiramın cebinin parayla dolduğu, midesinin de istediği kadar karnının dolduğu, doyduğu bir dönemi olmuştur. Ama kimlikleri hiç değişmemiştir. Sabah namazını camide kaçırmadılar. Aynı şekilde şımarıp Allah'ın haramlarını yok saymadılar. Faize sıfır mal iken de karşıydılar. Servetleri develerle Medine'ye taşındığı zaman da faizi Allah'la savaşmak olarak gördüler. Ashab-ı kiram budur. Bu insan modeli bizim örneğimizdir. Fakirken gözyaşı içerisinde tasavvuftaki sülükünde yürümeye çalışıp, zengin olunca başka bir mezhebe intikal eden Müslüman modelinde sıkıntı var. Allah bu dünyayı fakir müminler için, zengin de kafirler için yarattı denmesi kesinlikle batıldır. Tam aksine dünya bütün cazibesiyle, bütün güzellikleriyle, servetiyle, vadileriyle, madenleriyle müminin hakkıdır. Ama madenin önünde erimiş mümin değil, madeni ocağında eritmiş mümin istiyor Allah. Altını görünce salyası akan mümin değil, altını Allah'ın nimeti olarak gören mümin istiyor. Döviz bozdursun mümin ama döviz mümini bozmasın. Fark buradadır. Ashab-ı kiram döviz gördüler. Onlar da dövizci dükkanına girdiler. İran Kisra'sının sarayındaki mücevherler, değerli altın, elmaslar vesaireler Medine'ye geldi. Ashab-ı kirama İslam devletinin vatandaşları olarak maaş şeklinde bunlar dağıtıldı. Onlar da herhalde gidip dövizcide bunu bozdurup kullandılar. Ekmek yapıp yemediler madenlerden. Bunu bozdurdular. Onlar da dövizci gördüler. Onlar da para bozdurdular ama bozulmadılar. Sıkıntı burada kardeşler. Düzeltmek istediğimiz, ashab-ı kiram üzerinden düzeltmek istediğimiz şey, sanki orijinal Müslümanlık, samimi Müslümanlık, ne kadar yırtık gömlekle dolaşırsan, ne kadar pantolonun eski yırtık olursa, hele hele katırla dolaşıyorsun, araban asla yok ise, o kadar Allah'ın dostusun şeklinde anlaşılması kesinlikle doğru değildir. Müsriflik haramdır. Nimete kul köle olmak yasaktır. Allahu Teala'nın nimetini şükrünü vererek, hakkını eda ederek kullandıktan sonra en zengin insan mümin olmalıdır. dünyanın bütün servetleri, imkanları sabah namazında secde eden, yeri geldiğinde teheccüde kalkabilen müminin önünde eğilip bükülmelidir. Mümin böyle olmalıdır ki Allah'ın yarattığı bunca nimetlerin hakkı gerçekten verilmiş olursun. Kafirin elinde nimet bulunduğu zaman, madenler kafirin borsasında açılıp bozulduğu zaman mümin de bundan zarar görüyor, insan da zarar görüyor, hayvanlar da bundan zarar görüyor, tabiat da bozuluyor. O zaman derelerimiz zehir gibi akmaya başlıyor. Çünkü teknoloji, dünya nimetleri kafirin elinde olduğu için, kafir ölçüsüz kullandığından, haram helal bilmediğinden, yarın hesabını vereceğine iman etmediğinden dolayı onun için fabrikasının para üretmesi önemlidir. Bacasından zehir saçılıp saçılmadığıyla ilgilenmez kafir. Ha, Avrupa'daki fabrikalar zehir saçmıyor ama niye böyle diyorsun? Alimallah. Onların başında ağır çevre cezaları olmasa zehir ekmek diye insanlara yedirirler. İnsana acıdığından, tabiatçı, çevreci olduklarından değil, çevreye zarar vermek parasına dokunan bir ceza sistemiyle dengelendiğinden dolayı öyledir onlar. Kafirin ne kendine ne insanlığa merhameti olmaz. Kafirde merhamet olsa ebediyen cehennemde kalacağı cehennem ateşine karşı bir kendine acırdı. Kendine acımayan, iman etmeyen, başka insana, çocuğa acıyormuş, kedilere mama yapıp veriyorlarmış, çevreciymişler, bunu kedilere anlatsınlar. Kimse kimseye anlatmıyor. Elbette kedi besleyecek, elbette köpek besleyecek. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kadın olarak, erkek olarak doğurup çocuk besleyemiyor. Bu duyguyu neyle giderecek? Doğurmanın zahmetine katılamıyor. Başka köpeğin doğurduğu köpeği besleyecek. Ruh o kadar, mantalitesi bu, kafa yapısı bu, idrak bu. İnsan olduğu için, insan olarak yaratıldığı için okşama, sevme, besleme, yavrum deme duygusu var. Kendi cinsinden bir insana bunu diyemiyor. Köpeğe demek zorunda, kediye demek zorunda, çakal beslemek zorunda. Başka alternatifi yok bu dünya şartlarında. Kardeşler, iki şeyi vurgulamış olduk. Bir, ashab-ı kiramı rahat bırakalım. Sefil, kıtlık içinde yaşamış bir nesil değildir. Dünya nimetlerine esir olmamış bir nesildir ashab-ı kiram. Her türlü imtihan alternatifleriyle sınandılar. Her birinde muvaffak oldular. Allah onlardan razı olsun. Elbette insan oldukları için, büyük bir kitle oldukları için, bu kitlenin içerisinde bir kişi, iki kişi imtihanın filan çeşidinde bir aksaklık göstermiş olabilir. Masum değil, peygamber değil. Nihayetinde onlar da bizim gibi insandılar. 3-5 hataları oldu. Genel olarak bir çatıdan bakıldığında, kuş bakışı seyredildiklerinde ashab-ı kiram madenlerin önünde erimemiş, dövizcide bozulmamış tiptirler. Dövizde maden parayı bozdurdular, maden ocağında madeni erittiler. Allah onlardan razı olsun. Bu birinci nokta bizi de bir meseleye götürür. Zira sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve kitabımız Kur'an onları bize örnek olarak gösteriyor. Onlar bizim kendileri gibi olmamız gereken insanlar, insan örneklerimizdirler. Meleklerden bir örneğimiz yok bizim. Sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin peşinden gidiyoruz. Onu örnek kabul ediyoruz. Onun getirdiği dinin pratiği de ashab-ı kiramın üzerinde bize gösteriliyor. Dolayısıyla biz ashab-ı kiramı dünya nimetleri açısından değerlendirdiğimizde bu orta çizgiyi yakalama mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Nedir orta çizgi? Dünya nimetle dolu, sen perişan bir hayat yaşamayacaksın. Dünya nimetlerinin önünde kul köle olmuş birisi olmayacaksın. Ortası nedir bunun? Cebin para dolu olacak. Kalbini para doldurmayacaksın. beynini para doldurmayacaksın ama cebin, kasan, yatağının altı, yastığının içi para dolu olsun, zararı yok. Sabaha kadar okşu dur paralarını ama kalbinde durmasınlar. Paranın kalpte durması ne demek? Dairenin, iş yerinin kalbin içinde yapılması, inşa edilmesi ne demek? Artık seni para yönlendiriyor demek. Evlenirken parayı esas alarak evleniyorsun. Boşayacağın zaman paradan dolayı boşuyorsun. Allah'ın çizdiği haramlar, helaller çizgilerini yok sayabiliyorsun. Ya da erteleme hakkı kendinde görüyorsun. Ve benzeri işler. Dün sabah namazı kaçırmıyordun. Bugün bir türlü vaktin olmuyor sabah namazı kılmaya. Hep yoğun oluyorsun genelde. Dün evvelki gün, yani sen borç alıp, bilet parasını da borç alıp büyük şehire iş bulmak için gittiğin zamanlar halanın, dayının, teyzenin hepsinin elini öpmüş, dualarını istemiştin. Sonra aynı köye özel arabanla gittiğin, ziyarete gittiğin zaman ilk defa büyük şehire gitmek için dualarını aldığın akrabanı bir türlü vakit bulup ziyaret edemedin. Çünkü 3 gün köyüne gittin, o 3 günde de çevredeki emlakçıları dolaşıp son milletin elinde kalan tarlaları toplamak için gittin zaten. İnsanlarla dua alıp helalleşip gittin, tarlalara döndün, arsalara döndün. Orada kurulacak filan santralin kenarındaki, filan geçen yolun kenarındaki boş arsaları araştırdın. İnsana vaktin olmadı. İşte ne oldu? Toprak seni kendine çekti. Maden seni eritti. Para seni saymaya başladı. Bunlar ters ilişkiler. Ashab-ı kiram da fethettikleri topraklardan kovulmuş kimselerdi. Ama Mekke'ye döndüklerinde, hani o hicrete zorlandıkları Mekke'ye döndüklerinde, şu 100 metrekarelik evimizi şimdi üstelik kılıçlarımızla girdiğimiz bu şehirde 5 dönüme çevirelim demediler. Bir tek sahabi, bir tek sahabi, yahu ben bu Mekkeliydim zaten, İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor benim dedelerim, bu evde İbrahim Aleyhisselam'ın filan yeğeninin evi zaten, ben burada yerleşeyim demediler. Koca sahabi hastalandı, rahatsız oldu. Resulullah Mekke'ye döndüklerinde, hicretten sonra Mekke'yi fethedip geri geldiklerinde hastalandı. Efendimiz ziyaretine gitti. Baktı ki matem içerisinde. Ne oldu? Çok üzgünüm ya Resulullah dedi. Ne üzgünsün? Yahu biz bu Mekke'den Medine'ye hicret ettik. Şimdi bu Mekke'ye işte geldik, bir sebeple geldik. Ya hac için geldik, ya fetih için geldik. Hastalığım da çok ağır. Ben burada hicret için terk ettiğim yerde ölürüm diye korkuyorum ya Resulullah dedi. Peygamberle hacca gelmiş üstelik. Bu neyi gösteriyor? Bir kere sildik defterden Mekke'yi biz. Hicret ettik, gittik. Bir daha hac etmek için gelince bile orada ölmek hoşuna gitmiyor. Bir kere gittik buralardan. Allah için satıldı bir kere burası. Mekke olsun, Allah için sattık. Değil mi Allah içindi? Mekke ise Mekke. Dediler, Allah onlardan razı olsun. İşte dünya adamı olmakla dünyayı adamın haline getirmek arasındaki fark bu. Yoksa Allah bize sefaletin arttıkça cennetliksin. Ne kadar sefaletin artarsa, çocukların ne kadar aç kalırsa, hanımın ne kadar 30 senelik entarisini hala giyiyorsa o kadar iyi kulsun diyen tek bir ayet yoktur. Ebu Zer El-Gıfari isimli sahabi radıyallahu anh çok meşhur, bu ünvanla meşhur, yani zühdüyle, dünyaya tenezzülsüzlüğüyle meşhur bir sahabidir. Bu konuyu abartanlar da, at gitsin şu dünyayı diyenler de hep Ebu Zer hadisleriyle örnek verirler. Ama bir şeyi unutmaları şartıyla. Bir şeyin üstünü çiziyorlar hep. Nedir o? Ebu Zer, sen tek adamsın, tek yaşayacak, tek öleceksin diyen peygamberi duymuyorlar aleyhissalatü vesselam. Sen tek öleceksin Ebu Zer, yok senin dengin. 120 bin kişinin içerisinde ikincisi yok Ebu Zer'in. Tek kişiden de 120 bin kişilik ordunun içerisinde örneklik oluşmaz. Evet, yaptığı yanlış değil, yaptığı günah değil, ama örnek peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Açlıktan karnına taş bağladığından 2 sene sonra Hayber fethedildi. Hayber'in fethinden sonra anamız Aişe radıyallahu anha Hayber fethedilince çorba gördük evde diyor. Bulunca yemeye başlamış demek ki. Bulmayınca isyan bayrağı kaldırmamış. Bulunca da şımarma belirtisi göstermemişler. Nihayetinde dünya bu. Allah kırmızıyla, beyazla, sarıyla, hangi rengiyle imtihan edecekse o imtihana hazır olmak kulluktur. Bu kulluğu beceremeyen birisi fakirken isyan ederek helak oluyor, zenginken de şımararak helak oluyor. Kardeşler, orta çizginin peşindeyiz. Yoksa dünyanın haramları sınırlıdır. 1000 tane haram şey yoktur dünyada. Milyon helal vardır ama haramları sayın yüzü bulamazsınız. Şu eti yenen, keyifle, afiyetle kullanılan, şusundan busundan istifade edilen canlı hayvan sayısını saysanız karşınıza belki 10 bin çıkar. Yasakları saysanız 100 tane, 150 tane bulamazsınız. Helaller daha çoktur. Serbest alanlarımız daha fazladır. Fakat şeytan sürekli yasak olanı cazip hale getirir. Koca bir evin içinde bir çocuk dolaşırken sadece şu dolaptaki bardağı tutma demeye görsen, o bardaktan başka bir şey kalmıyor evde ya hani. Onu devirip kırmadan o çocuk rahat uyuyamıyor o akşam. Büyük olarak da biz buyuz işte. Koca okyanuslar dibindeki balıklarıyla, madenleriyle bütün dünyayı helal etmiştir Allah. Sadece bankadaki 20 liralık faizdir haram. O olmadan uyuyamazsın sen. O bardak senin eline geçecek, ahiretini harap edecek. Ondan sonra uyu. Ondan sonra da tövbe tabii. Hacca gidip tövbe hemen. Doğru, hemen tedavi için hacca. Kardeşler, imtihanımız bu dünya üzerindendir. Bu dünyanın değeri cennet kadardır. Çünkü cennet buradan kazanılacak. Tek melek gitsin diye bir dünya yok bizim. Rabbimiz yarattı ya. En çirkin ve en pis hayvan olan domuzu bile eğlence konusu yapamazsın. Bunu da Allah yarattı diyorsun. Domuzdan da pis bir mahluk yok dünyada. Necis, salyası, buharı, her şeyi necis. Ondan necis bir şey yok. Lakin Allah'ın hikmetine bak. Bir inek büyüyüp süt verinceye kadar bir domuz 100 tane oluyor. Bir ineği bir çiftçi besleye dursun, ona saman parası buldum bulamadım demeye dursun, domuz besleyen abad oluyor. İmtihan değil mi bu? Salıyor Allah domuzu, hiçbir şey bulamasa kendi pisliğini yiyip gene besleniyor. Bir inek bir yerden başka bir inek geçsin, onun otunu yemez, nazlı, helal nazlı, bunda bir itiraz yok değil mi? Helaldir, gıdadır o, berekettir. Onu Allah bir miktar nazlı yapıyor. İmtihanımız budur bizim. Domuzu bile tekmeleyip atamazsın. Necistir, toprak ormanda ne yapacaksa ne yapsın hayvan. Tarlana zarar veriyorsa vurursun, öldürürsün, o kadar. Yani domuz türü yok etme, domuz neslini kurutma kampanyası yapamaz insanoğlu. Allah yarattı nihayetinde. O da bir cins, o da bu dünyada var olması gerekiyor diye düşünmek zorunda mümin. Dünya da böyle. Domuz kadar da pis değil ya dünya. İçinde namaz kılıyoruz. Üzerinde namazımız var. Abdest suyumuz bu dünyadan bizim. Rızkımız bu dünyadan. Bundan da ötesi cennet köprümüz bu dünya. Varı ile yoğu ile bu dünya sayesinde cennete gideceğiz inşallah. Bu dünyanın değeri cennet ve cehennem kadardır. Çünkü cennete gidenler de cehenneme gidenler de bu faturayı nerede ödemiştiniz sorulduğunda dünyada diyecekler. Başka alternatif yok. Nasıl anasız babasız insan olmuyorsa dünyasız da cennet ve cehennem olmuyor. O zaman ashab-ı kiramı önümüze şablon olarak koyacağız. Bizim de büyük büyük apartmanlarımız, iş yerlerimiz olacak. Bizi belki develerle getirmeyecekler, bizim altın mücevherlerimizi tırlarla getirsinler. Şimdi deve mi bulacağız şehrin ortasında bizim de mücevherlerimiz taşın? Tırlar kapımıza yanaştığı gün biz değişmeyen adam olacağız inşallah. O zaman Allah bizi imtihanını kazanmış kulları olarak görecek.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Cennet köprümüz bu dünya. Varı ile yoğu ile bu dünya sayesinde cennete gideceğiz inşallah. Bu dünyanın değeri cennet ve cehennem kadardır. Çünkü cennete gidenler de cehenneme gidenler de bu faturayı nerede ödemiştiniz sorulduğunda dünyada diyecekler. Başka alternatif yok. Nasıl anasız babasız insan olmuyorsa dünyasız da cennet ve cehennem olmuyor. O zaman ashab-ı kiramı önümüze şablon olarak koyacağız. Bizim de büyük büyük apartmanlarımız, iş yerlerimiz olacak. Bizi belki develerle getirmeyecekler bizim altın mücevherlerimizi. Tırlarla getirsinler. Şimdi deve mi bulacağız şehrin ortasında bizim de mücevherlerimiz taşın. Tırlar kapımıza yanaştığı gün biz değişmeyen adam olacağız inşallah. O zaman Allah bizi imtihanını kazanmış kulları olarak görecek. O kırbaçlanan Bilaller, sonra fetihlerden sonra çuvalla ganimet kendilerine ulaştırıldığında aynı ezanın adamı oldular yine. Bir şey değişmedi. Eteksiz bir vaziyette Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda çıkmış ezan okumuştu Kabe'nin üstünde fetih günü. Sonra geniş geniş cübbeleriyle o ezanı okudu. Bir şey değişmedi. Değişen üzerimdeki kıyafet olmalı. Değişen soframdaki nimet çeşidi olmalı. Eğer değişen şahsiyetim oluyorsa benim, bataklık burası işte. Müminin şahsiyeti değişmemeli. Evi değişmeli. Değişmeli. Yani iki çocukken 50 metrekare bir evde idare ediyorduk. Şimdi Allah nimet verdi, bunu 150 metrekare yapmamız mümkün mü? Mümkün. Yok, değişmek yok diyemeyiz. 300 metrekarede otur. Ama çok geniş bir ev olduğu için ezan duyulunca o evden çıkmak çok zor olmasın. O kadar geniş eve gitme. 50 metrekarede iken bir tencereyle bir tavanız varken bütün akraba size gelip mümince oturup bir muhabbet edip çorba içiyorlardı. Şimdi mutfağın züccacı dükkanına döndü. Kendi torunların bile seni ziyarete gelemiyorlar. Hiç vaktin olmuyor. Bu değişimi göstermemeliydin. Yoksa müminin evinde tabak takımı olsun. Mümin at arabası gibi bir ancak o kadar at arabası kadar değeri olacak bir arabası vardı. Akrabanın mahallenin bütün hastalarını hastaneye o götürüyordu. Gün oldu zırhlı arabası oldu. Şoförü oldu. Hiç vakti yok ona buna yardım etmeye. Değiştin. Arabadan önce sen değiştin. Mutfaktan önce hanım değişti. Allah nimet verince sen kazandın zannettin. Karun da bu şekilde değişti. Aslında Karun Bey efendi, Karun Bey zengin olduğu için bey demek gerekiyor. Karun Bey efendi aslında çok yabancı bir kimse değil. Firavun'un akrabalarından değil. Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuğu. O da İsrailoğullarından. Musa Aleyhisselam'ın akrabası. Hani Firavun'un sülalesinden, Kıptilerden değil. Ne zaman kaybetti ama? Yahu Karun, sende çok değişiklikler oluyor. Bu mal seni değiştirmiş olmasın diye ikaz edilince ne dedi? İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Siz ne diyorsun ki bunu ben kendim kazandım dedi. Hiç Allah vermiş olmadı. Bir dilim ekmeğe muhtaç olduğu zaman rızkını Allah veriyordu. Ne zaman Allah onu imtihan için anahtarlarını, kasalarının anahtarlarını bir sürü hizmetçinin taşıdığı zamana geldi, o zaman kendi kazandı. Ve o gün kaybetti. Bitti. O gün battı Karun aslında. Sonra Musa Aleyhisselam'ın bedduasıyla battığı zaman batağı derinlenmiş. O gün batma kararı yazıldı kaderine. Çünkü denmeyecek sözü dedi. O bir dilim ekmeği Allah'tan alıyordu. Öyle inanıyordu. Çünkü peygamber akrabası hepten gavur bir şey değildi. Sonra kasaların içine koymaya başlayınca, bütün banka müdürleri kredi fırsatlarını önüne sununca onun, şimdiki deyimlerle, yani kredili bir adam haline geldi. Kredi istemeye görsün, önüne konuyor bütün imzasız çekler önüne konuyor adamın. İnnemâ utîtu alâ ilmin indî. Bu benim kendi emeğimle, alın terinle kazandığım şeydir dedi. O gün bitti. Mümin Kur'an'dan bunu hikaye, masal olarak okumaz. Ne olarak okur? Bir gün Allah'ın herkesin önüne çıkarabileceği imtihan alternatifi olarak okur. Herkes bir gün bir Karunluk sınavından geçebilir. Herkes. Biz nereye, asgari ücretten oho, öyle bir şey yok. Herkes bu dünyaya geldiğinde annesinin bir kaşık sütüne muhtaçtı. O bir kaşık süt için ne kadar ağlıyordu şimdiki servet sahibi biliyor musun? Şimdiki o tonlarca süt malzemesinden gıda üreten o zengin adam, zamanında annesinin bir kaşık sütü için bir saat ağlıyordu annesi bulaşıktayken. Hepimizin doğal örneği budur. Bugün asgari değil, sıfır ücrete mahkum olabilirsin. Yarın binlerce asgari ücrete imza atan bir adam olabilirsin. İşçisinin 1 lira sigortasını ödememek için yalan söyleyen adam olabilirsin yarın. Hepimiz, her insan bu süreçten geçme adayıdır. Geçirmez, başka bir süreçten geçirir ama Allah herkesi muhakkak imtihan edecek. Dünyanın ya parası, ya şehveti, ya forsu, bir şeysiyle sınayacak bizi Allah. Çünkü cennete gitmek istiyorsun. Bu cennete gitmek, cehennemden kurtulmak için bir şey yapılacak sana. Bu ya oruçta karşına çıkacak, zekatta karşına çıkacak, haçta karşına çıkacak, annen babanda karşına çıkacak. Çok güzel, haç var, sadakalar var, her şey var. Tamam, mükemmel. Fakat annesine oğlun nerede diye sorulduğunda cehennemin dibinde diyor. Küstürmüş onu, öyle gitmiş. Son Hong Kong'daki toplantıya mesela giderken öyle gitmiş. Bu efendi de Hong Kong'dayken sekreterini arıyor, filan vakıfın diyor ihtiyacı varmış, bir 100 bin dolar gönderin oraya diyor, böyle telefonla da hayır da yapıyor. Ama annesine sorulduğunda cehennemin dibinde diyor. Herkesin ayağının altında bir karpuz kabuğu muhakkak var. Dünya budur. Dünyayı böyle tanıyan ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, kazandılar. Bu nesilde de şüphesiz ashab-ı kiramın hayranı olup peşlerinden gidip kazananlar var, kazanamayanlar da var. Nitekim ashabın döneminde de dünya 120 bin kişi değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler 120 bin kişi değildiler. Belki milyon insan onu gördü ama o kadar imtihan kazandı. O kadar imtihan kazandı. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Müslim'de rivayet edilen Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadisi çok önemli. Çok önemli. Sanki yol haritamız gibi ya da önümüzdeki sıkıntıyı gösteren bir hadisi şerif olarak hepimiz bunu kulağımıza küpe etmek zorundayız. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, dünya yeşildir, tatlıdır. Dikkat edin. Yeşildir, tatlıdır. Dikkat edin. Allah dünyayı önünüze koyacak, merak etmeyin. Ve sizi muhakkak dünya ile deneyecek. Aman dünya imtihanına dikkat edin. Aman kadın fitnesine dikkat edin. Sizden önceki İsrail oğulları böyle helak oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, siz dediği zaman Muhammedun Resulullah diye iman eden herkese siz diye hitap ediyor Efendimiz. Sadece Araba, sadece Türk'e söylemiyor bunu. Kim sen benim peygamberimsin ya Resulallah diyorsa bu söz ona da ait. Herkesin önüne dünya çıkacak bir gün. Banka kredisi olarak çıkacak, kadın olarak çıkacak, genç delikanlı erkek olarak çıkacak, force olarak çıkacak, müdürlük olarak çıkacak, bir şey olarak çıkacak muhakkak. Bir imam efendi minbere çıkarken hutbe okumak üzere, orada karşısına Allah dünyayı çıkaracak. Nasıl çıkaracak? Orada Allah'ın ayetlerinden, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden birini okuması %100 gereken bir pozisyon olduğu halde, bu ayeti okuyup yemekliliğime 2 sene kalınca karıştırmayın bu işleri diyecek, bitti işte. O gün kendim kazanmıştım demişti ya Karun Bey. O işte. İmamın karşısına mihrapta çıkacak. Müezzininin karşısına minarenin şerefesinde çıkacak. Hep Karun mu bu imtihanı böyle geçirecek? Senin malın mülkün de minare işte. İmamın malı mülkü o. Öğretmenin malı mülkü talebesi. Öğretmenin önüne bir tır dolusu dolar mı gönderecek Allah imtihan için? Senin önüne de talebe gönderdi. Kur'an kursu mualliminin önüne talebeyi gönderdi. Belki bir Ebu Hanife, belki bir Malik bin Enes olma muktediri bir çocuk senin önünde senin hırçın tavırların yüzünden Kur'an'dan soğuyup gidecek. Bir hanım kız belki ümmeti Muhammed'i kurtaracak nitelikte Allah kabiliyette yaratmış. O kabiliyet senin hırçınlığın, cep telefonunla görüşmen veyahut da onu filanca şeyde insani olmayan bir yöntemle azarlayıp dinden soğutman sebebiyle o da gitti artist oldu, şarkı söyledi. 10 binlerce insan onun şarkılarıyla cehennem buldular. Halbuki 10 binlerce insan ondan dinledikleri Kur'an'la belki Allah'ın cennetine gireceklerdi. Sen hala Karun'la ilgili ayeti okudur. Ah Karun ne zalim adammışsın, nasıl Allah'ın mülkünde böyle konuşursun demişsin de bir tür Karunluk da sen yapmışsın. Yani hiç kimse Karun'u sanal alemde bir çizgi film zannetmesin. Hepimiz her gün bir çeşit Karun olup olmama sınavıyla karşı karşıyayız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Her sabah insanlar çarşıya çıkarlar diyor. Kimi kendini satar, kimi ticaret yapar geri gelir. Hangi çarşı bu çarşı? Evden çıkıp hayata gözünü açıyorsun ya. Çarşı bu. Şeytan da pazarlık yapıyor o çarşıda, melekler de yapıyor. Kimi cennetini kazanıp akşam evine dönüyor, kimi de cehennem kararını verdirip evine dönüyor. Hayatın hiçbir dakikası boş verip teğet geçilebilecek bir şey değildir. Her dakika benim cennetle ilgili veya cehennemle ilgili son kararımın verildiği dakika olma ihtimali var. Her dakika benim için değerli. Bu dakikalarımın değerini dünyayı tekmeleyerek değil, dünyayı becerip ayaklarının altına alarak ancak kazanabiliriz. Kardeşler, bizim için çok önemli. Dünyayı atma hakkımız yok. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerif,

sınırlısın demek. Zindan ölümü yansıtmıyor. Kurallı yaşamayı yansıtıyor. İstediğin zaman yatıp kalkamıyorsun. Kalk diye koğuşta tembih ediyorlar. Kalkıyorsun, gündüz yatma hakkın yok. Burası ev değil, zindan diyor. Kafir dünyayı evi gibi kullanıyor. Ayağını uzatıyor, ters yatıyor. Yastık kullanıyor, kullanmıyor. Gece yarısı kalkıp ziyafet çekiyor kendine. Kafirin ölçüsü yok, serbest, hür. Mümin ise kurallı yaşıyor. Ona tutma, haram. Buna bakma, haram. Sabah namazına kalk, yatsıdan sonra da yat. Zindan bu demek mümin için. Kurallıdır. Cennete gidince mümin hürriyetine kavuşacak. Gündüz yok, gece yok, sabah namazına kalkmak yok, tesettür yok, bir şey yok cennette. Cennette tesettür diye bir dert yok. Çünkü cennette insanların içi dışı, gemiyi, her şeyi bir görülecek. Şeffafız orada inşallah. Orada hayat var. Zindandan kurtulduk geldik. Zindan bizim burada test sürecimiz oldu. Cennete dayanıp dayanmayacağımızı görmek istiyor Allah zindanda. Kafir de yeteri kadar hürriyet hakkını kullandığı için de biraz da birkaç trilyon sene o cehennemde hürriyetsiz yaşasın olacak. Ne kadar murad ederse Allah. Kardeşler, sözümüzü getirmek istediğimiz nokta şudur. Bugün adına dünyevileşme diyebileceğimiz bir hastalık Müslümanların evlerine, camilerine, medreselerine, sosyal ilişkilerine, aile ilişkilerine, hocalık, talebelik ilişkilerine, her yere sirayet etmiştir. Dünyevileşme. Bu dünyevileşmeyi camide görebilirsin. 5 vakit namaz kılmak için yapılmış yer, herhangi bir Roma imparatorunun sarayından daha görkemli. Avizesinden, çinisinden, fanoslarına kadar muhteşem bir yer. İçine girip şöyle bir bakınca, maşallah. Nesine maşallah, orada okunup gözyaşıyla dinlenen Kur'an'a mı maşallah dedin? Zaten Kur'an anlaşılmıyor ki, hoparlör sistemi anlaşılmak için değil, gürültü çıkarmak için kurulmuş. Bağır, çur, Allah sallanıyor, cami titriyor. Ses muhteşem, çini muhteşem, camlar çerçeveler zaten imparator sarayı gibi. Namaza gelince seri namaz. Sıcak soğuk sıkıntısı yok, kıraat sıkıntısı var ama namazın ne okunduğu, ne yapıldığı, tesbihat sıkıntısı var. Cami dünyevileşmiş, namaz hızlanmış, kalitesi düşmüş, katılımcı sayısı azalmış, görkemli cami var ama. Hem de böyle yerüstü, yani ayak düzeyinde de cami yok, asansörle çıkılacak camilere artık. Çünkü altları dükkan yapılacak camilerin. Dünyevileşme sirayet etmiş. Ağır bir hastalık olarak en basitinden kardeşler, Kur'an-ı Kerim okunurken bile Allah'ın kitabının dinlenmesiyle ses güzelliğinin tercih edilmesi arasında sıkışık kalmış bulunuyoruz. Eğer biri sesi güzel olmadan Kur'an okuyorsa, yani mümkün o kadar kısa okusa da toplantıya başlasak oluyor, sesi güzel biri için de kepenkler açılıyor. Okusun okuyabildiği kadar. İyi de bağırıyor. Bir de eko verdin mi sese, vermeye görsün. Übey İbni Ka'b bir dinleseymiş şu Kur'an'ı diye. Dünyevileşme. Dünya istila ediyor. Karun'u bireysel olarak istila etmişti. Bu ümmetin fitnesi mal üzerindendir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi ümmet olarak karunlaştırıyor. Evet, zekat henüz kalkmadı. Ama bu zekatı verilen mal hangi bankada üredi soramıyorsun bunu. Sorsan vakıf zekatsız kalacak bu sefer. Bunun adı dünyevileşmedir. Bu dünyevileşme dünyayı bulunması gereken yerden kaldırıp yüreklerimize oturtuyor.
Allah'ın nazarında sineğin kanadı kadar, hatta sivrisineğin kanadı.

0: kadar, sivrisineğin kanadı kadar değerli değil, ama müminlerin gözünde hiç taviz verilemez noktada duruyorsa bir çelişki var. Bu çelişki ne yapıyor bizi? Rabbimizden uzaklaştırıyor. Kardeşler, hadis-i şeriflere baktığımızda dünyevileşmenin ilk izleneceği yer insanlardan haya duygusunun kalkması olduğunu görüyoruz. Banka sayısı artmadan önce hayalı insan sayısı azalmış olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ashabına Allah'tan utanın ha, hakkıyla utanın, haya edin demiş, buyurmuş. Sahabeden biri de ya Resulullah bizde bir hayasızlık görmedin değil mi, yani utanıyoruz biz, yüzümüz kızarıyor. Öyle değil buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendim. Haya o değil. Kafanızda ne varsa, göz, kulak, dil, burun, onlar utanmanın etkisiyle yaşasın. Mide, sisteminiz, karnınızda ne varsa utandığınız oradan belli olsun buyurmuş. Ne demek bunlar? Yani senin gözün haram görmüyorsa utanıyorsun demektir. Be adam, niye çaldın bunu dendiğinde elbette yüzün kızaracak. Haram bir iş, Allah'ın haram ettiği bir iş senin kulağına söz olarak girmemeli. Sen hayalı bir müminisen. Sözünden belli olmalı. Hayalı bir müminin midesindekiler dışarı çıkarılacak olsa, laboratuvara konacak olsa haram yoktur o gıdada. Çünkü hayalı bir mümindir bu. Dünyevileşme girebilmesi için bir eve, o evde 20 yaşında genç bir kızın 70 yaşında babasının önünde ayak ayak üstüne atma cüreti gösteriyor olması lazım. Dünya önce önünde engel gördüğü hayayı kaldırarak girer. Çünkü insanların gerek birbirlerine karşı, gerek Allah'a karşı hayaları, utanmaları devam ettiği sürece dünya oturacak yer bulamaz camilerde. İnsanların meclislerinde oturacak yer bulamaz. Bunun için biz dünyanın içimize sızıp dünyalık Müslümanlar haline getirmemesi için bizi bankalarla ve benzeri filanca kötü yerlerle uğraşmadan önce biz dünyalık adamlar adayı olup olmadığımızı test etmemiz gerekiyor ki bu da ancak içimizdeki haya duygusunun %100 baki olup olmadığı ile ilgilidir. Kardeşler, ikinci olarak da dünyevileşme içimize nasıl sızıyor bunu konuşuyoruz. Böylece tedbir de alacağız. Esma-i Hüsna'sı ile Allah'a imanda sıkıntı baş gösteriyor dünyevileşmeden önce. Ne demek? Allah bir, bir. Amenna ve saddekna. Yarattı, yarattı. Cennet onun, cehennem onun. Peygamber gönderdi, gönderdi. Bu caminin kenarında Esma-i Hüsna diye bir şey var. O da Allah. He, güzel. Peki orada Er-Rezzak yazıyor. Rızkı Allah verir. He öyle. Peki sen maaş alamasan ne olur bu ay? Ölürüm açtan. Sen Allah'ın kulusun. Allah da Rezzak. Ne oldu? Şeyi yok bu işin. İman zafiyeti. Orada Esma-i Hüsna'da El Müdebbir yazıyor. El Muheymin yazıyor. El Aziz, El Kahhar yazıyor. Yani işleri idare eden Allah'tır. Otoritenin sahibi Allah'tır. Her dediği olan Allah'tır. Düşmanlarının ipini uzatan Allah'tır yazıyor. Biz filanca şer güçle uğraşabilir miyiz? Yok, o kudretimiz olmaz. Adamların çok teknolojisi var. Peki teknoloji ve Allah hangisi? Allah büyük ama teknoloji güçlü. Buna iman denmez. Buna iman denmez. Dünyevileşme girerken önce imanımızın içini oyuyor. Yoksa dünyevileşme Balkanlardan gelen bir rüzgar çeşidi değildir. Balkanlardan rüzgar geldi, Trakya'da kar var, İstanbul'da Rodos var, fırtına var, gemiler yol alamıyor. Böyle bir hikaye değil bu. Ya nasıl bir hikaye? Önce zemin hazırlıyor şeytan. Bir asır, iki asır, üç asır zemin hazırlıyor. Böyle bir mesele varken seni filan mezhep miydi, filan alim miydi diye ayrıntılarla meşgul ediyor 50 sene, 100 sene. O arada Esma-i Hüsna'ya, Allah'a bütün ayrıntılarıyla imanın senin çürümeye başlıyor. Sonra da ilk Balkanlardan gelen rüzgarla yere yatırıyor seni. Dünyevi bir adam oluyorsun. Bunları ben kazandım sözü Karun'un ağzında böyleydi. Biz bunu ne diyoruz? Teknoloji bunu gerektiriyor diyoruz. Sosyal medya yaptı bu işi oluyor. Sosyal medya. Karun da ne demişti? Ala ilmin indi. Benim tekniğimle oldu bu işler demişti. İlla adının Karun, illa da imtihanın para olması gerekmiyor. İşte altı böyle oyuluyor. Üstüne de sistemini şeytan bu şekilde kuruyor. Kardeşler, dünyevileşmenin en ağır alt tahribatından birisi de tuğlu emel, eski ulemanın deyimiyle uzun vadeli projeci olmaktır. İbadete gelince farzlarla sınırlı. Yatırıma, paraya gelince dünyanın da uzayda da arsa kapacak. Halbuki dünya 3 günlük. Nasibini de unutmaman gereken bir dünyada yaşamak başka şey, dünyayı 4 lokmaya bölüp sabah akşam her öğün birer defa yiyip rahatlamak başka bir şey. Uzun emelli olmak, 80 yaşından sonra proje üretmek, halbuki bugüne kadar geldiğine şükredip hemen Rabbine doğru yol almaya hazırlanmak gerekirken hala dünyaya yatırım yapmak, imtihanın dünyevileşme boyutunun karşımızda olduğunu gösteriyor. Kardeşler, dünyevileşmenin altımızı oyduğu sistem nasıl işliyor sorusuna vereceğimiz cevaptan birisi de israftır. İsraf, suyu boşa akıtmaktır da elbette. İsraf, sofraya dökülmüş ekmek kırıntılarını çöpe atmaktır da elbette. Ama asıl israf 24 saati dakikalara bölmeden yaşamaktır. Asıl israf budur. Ömrünü israf eden birisi, yani günü saatle yaşayan, dakikayla yaşayamayan, hatta ve hatta yaşlandıkça artık biz 40'ı geçtik, dakika çok yüksek bir limit, artık saniyelerle hesap etmemiz lazım hayatı diyemeyen bir insan salmıştır kendisini. Fırtınada sen kendini salınca da rüzgar seni istediği tarafa savuracak demektir. İsraf elbette suyun, ekmeğin, elektriğin israfıdır. Elbette, ama onlar israfın en ucuz şeklidir. Bedeli ödenebilir şeklidir. Çöpe attığın ekmeği kediler bulup yer, bir de sadakan olur belki senin için. İsraf ettiğin ömrün, israf ettiğin çoluk çocuğun, yani Allah'ın büyük bir proje için yarattığı çocuklarını sen kısır bir projede öldürüyor olman gibi suçlar, bu ümmetin gitgide dünyanın içinde bir mengenede sıkışmış bir nesne gibi sıkışıp kaldığını gösteriyor. Biz dünyevileşmeyle uğraşmak için bundan sonra kimse batıya gitmesin, seyahate gitmesin, oradan bize dünya hastalığı getiriyor demeye gerek yok. Dünya batıda doğuda aynı aslında. Onlarla bizim aramızda çok bir fark yok. Altımızı oyuyor. Allah'tan, kuldan utanma kayboluyor. Tuğlu emel dediğimiz uzun hayaller peşinde koşuyoruz. Allah'a imanımızda sıkıntı oluşuyor. Ama camide namaz var. O ayrı bir konu. Namaz ayrı. Fakat hatta o namazın üzerinden küçük bir iman testi de yapabilirsiniz. Efendi sen burada övleyi kıldın mı? Kıldım. Kim için kıldın? Allah için. Sana Allah ne verecek? Cennet diyor vereceğim. Sen bu övleyi kıldın. Cennete gidecek misin? Nerede cennet bizde? Hani öğle namazı cennet demekti? Niye güvenmediğin bir senedi imzaladın sen? Öğleyi kılın cennet vereyim dedi Allah. Kur'an'ında dedi, peygamberi dedi aleyhissalatü vesselam. Sen de buna inandın güya camiye geldin. Şimdi cennete gidebilir misin caminin merdiveninde düşüp ölsen? Yok canım biz kim cennet kim? Bu itimat sıkıntısı işte. Bu itimat sıkıntısının başka bir adı da iman eksikliği oluyor. İmansızlık demiyorum. Sahabe ile aramızdaki farkı ölçüyorum. Bir sahabi de şu övleyi kıldın ey filan oğlu filan. Şimdi burada öldün neredesin? Rabbimin cennetindeyim diyecek. Bitti. Niye? Çünkü şöyle bir inancı var onun. Rabbim bana kıl namazı cennet vereyim sana dedi. Ben de kıldım verecek. Allah sözünden caymaz. Sevban ne var ne yok Sevban diye Peygamber aleyhisselam kendisine sorduğunda iyiyim ya Resulullah çok iyiyim. Akşam Rabbimin arşındaydım dedi. Cennetteydim. Hurilerle beraberdim. Ne diyorsun Sevban sen? Ne anlatıyorsun? Neredeydin sordum sana sen cenneti. Evet ya Resulallah. Rabbimin ayetlerini okudum. Gözümü kapattım kendimi Rabbimin yanında hissettim. Sahabi iman madem ki peygamber Kur'an okurken Rabbinizle konuşuyorsunuz diyor. Ben de Kur'an okuyorum Rabbimle konuşuyorum. Ya bizim okuduğumuz Kur'an başka. Hayrola Avrupa'dan gelmiş Kur'an mı okuyorsun sen? Ne demek senin okuduğun Kur'an başka? Madem başka Kur'an okuyorsun orijinal Kur'an'a geç. Madem böyle bir sıkıntı var. Bütün bunların temelinde kardeşler asırlarca uyuyor şeytan. Nesilden nesile geçecek bir şekilde oyma yapıyor. Biz önceki nesli aman büyük şehire git köylerde hayat kalmadı ha. Öküzle uğraşırsan aç kalırsın diyen bir nesil olarak bulduk. Şimdiki nesilde o öküzden kaçan nesil olarak aman diploman olsun yoksa aç kalırsın. İşsiz kalırsın evlenemezsin evlensen çocuğun olsa çocuğun olsa kütrüm doğar. Aman aman aman aman diye bir sonraki nesle de bu öküzden diplomadan kaçıp gelen nesle de bir sonraki nesle ne demek lazım? Yaşayamazsın çabuk intihar et. Yaşayamazsın başka türlü. Çünkü kaçacak bir yer kalmadı. Uzaya da gidecek kadar bilet alacak parası yok. Ama Allah'a iman edenler bir dilim lokma bulunmadığı gün bile yaratan düşünsün beni dediler. Okudular Kur'an'ı. Sadakallahul azim dediklerinde telefonu kapatır gibi görüşürüz deyip kapatır gibi Rableriyle telefon görüşmesi yapar gibi Kur'an okudular. İş imandan geçiyor. İman zayıfladıkça dünya geliyor. Dünyayı kovdukça oraya Allah geliyor. Bu tercihi bu şekilde yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri: Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Mü'minin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın Fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

kuyusu parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

Olduğumuz anlarda bile elimizden tutar. Müslümanın ekmeği, suyu, çorbası olur Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de bütün kapılar kapandığında, bütün sokaklar kapandığında Allah Azze ve Celle "Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah." Kur'an-ı Hakim'i okumasını, namaz kılmasını belalara, musibetlere, Kur'an-ı Kerim'le, namazla direnmesini ona telkin etti. Hüzün yılı var, Hatice annemiz yok, Ebu Talip yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni iklimler bulabilme adına Taif'e gitti. Taşladılar, kan revan içinde bıraktılar. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim okurken yanında sadece cinler vardı. O halde Mekke'ye geldi, yalnızlığı iliklerine kadar hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın geleceğine, ümmetin geleceğine dair içinde acılar var, ızdıraplar var. Böyle bir zamanda Kur'an-ı Hakim onu teselli ediyor. Kur'an-ı Hakim onu teskin ediyor. Yusuf suresi geliyor. Hazreti Yusuf'u gösteriyor. O ufka bak diyor. Yusuf'un kardeşleri var. Yusuf'a kardeşleri ihanet etti. Şu kadar acıya, şu kadar belaya maruz kalmasının arkasında kardeşleri vardı. Şimdi senin de önünde kardeşlerin duruyor. Amcan Ebu Leheb duruyor. Sana Muhammedül Emin diyenler duruyorlar. O halde febi hudahu muktedi, peygamberlerin sünnetine, peygamberlerin yoluna iktida et. Kur'an-ı Hakim senin azığın olsun. Onu oku, onun ayetleriyle ayakta kal ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir anda, böyle bir zamanda gelen Yusuf suresi aynı zamanda şunu da söylüyor. Nasıl Yusuf'u Aleyhisselam'ı babası Yakup'un kucağından aldılar, kuyuya attılar. Seni de yetim kaldığın Mekke'nin sokaklarından alacaklar. Mekke'nin kucağından alacaklar. Mekke'den çıkmak zorunda bırakacaklar. Fakat Hazreti Yusuf bütün bu belalardan, musibetlerden sonra nasıl muzaffer olduysa sen de gün gelecek. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ ma'âd. Ağlayarak ayrıldığın bu şehre Allah Azze ve Celle seni Fatih olarak döndürecek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor. İşte belalar diyor, işte musibetler. Bütün bunların arkasında onun kardeşleri var. Kale ya buneyye la taksusu ru'yak. Rüyanı diyor Yakup Aleyhisselam kardeşlerine anlatma. Onlar haset ederler, dayanamazlar. Senin önde olmana, onlar vicdanlarına, yüreklerine bunu anlatamazlar yavrum, kardeşlerine rüyanı açma diyor Hazreti Yakup. Alıyorlar Yusuf Aleyhisselam'ı. Felemma zahabu bihi ve ecma'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Kuyunun derinliklerine bırakıyorlar. Yakup'un kucağından alıyorlar, babasından alıyorlar, kuyuya bırakıyorlar. Kuyuya düşmesine sebep kardeşleri. Sonra وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. Kervan geliyor, sucu kovayı salıyor. Alıyorlar Hazreti Yusuf'u bir mal gibi, bir ticaret eşyası gibi. Mısır pazarlarında satıyorlar. Babası Yakup Kenan illerinde gözyaşı dökerken Yusuf'unu Mısır'da bir mal gibi satıyorlar. Nasıl Mekke sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın yetimi Muhammed itiliyorsa, acıya, ezaya, belaya maruz kalıyorsa, Yusuf Aleyhisselam'ı da Mısır sokaklarında, pazarlarında böyle sattılar. O satılmaya sebep kardeşler. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّغَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Bir kadın, köle pazarından evine gitti o kadın, Aziz'in eşi. Kapıyı kapattı, gel dedi. O en büyük günaha seninle birlikte irtikap etmek istiyorum dedi. Kâle maazallah. Allah Azze ve Celle'yi iltica etti. O kadının belasına
muhatap kalmasına

maruz kalmasına sebep kardeşleri. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'u layat la yasununhu hatta hin. Bütün hakikatler ortaya çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı iffeti zahir olmasına rağmen zindana attılar. O duvarların arasında mahpus kalmasına sebep yine kardeşleri. Bu kardeşler şu kadar zaman sonra Hazreti Yusuf'un karşısına geldiler. Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselam işte bununla tesliye ediyor. Onlar karşısında zindana atılması, kuyuya atılması, iftiralara maruz kalması, bütün bunların sebebi olan kardeşler elleri bağlı karşısında dururken onlara "Kâle lâ tesrîbe aleykumul yevm yeğfirullâhu lekum." Bugün size azarlama yok. Bütün bu acılara, hicrana maruz kalmama sebep olsanız da "Yeğfirullâhu lekum." Allah size merhamet etsin. "Ve huve erhamur rahimin." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor demiştim bu sure. Allah Resulü kardeşleri, yani karabet, uzak yolla kardeşleri, amcaları, onların belaları, onların baskıları, onların zulümleri neticesinde hicret etmek zorunda kaldılar. Medine'ye geldiler. Ebu Bekir'in evine koşuyor, Ebu Bekir'i teselli ediyor. Bilal'e geliyor, Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Mekke'yi özlüyor. İzhir otu, celil otu diyor. Acaba yine onların arasında geceleyebilir miyim? Mecenne suyunun başına varabilir miyim? Ayşe radıyallahu anha hicret etmek zorunda kaldığı Mekke'yi düşünüyor. Mekke'nin semaları diyor. Hiçbir yerde sema Mekke'deki kadar güzel olmamıştı ki. Hiçbir yerde yıldızlar Mekke'de olduğu kadar güzel görünmemişti ki. Allah Resulü bir Ayşe'ye koşuyor, Bilal'e koşuyor, Ebu Bekir'e koşuyor. Bu acıları yaşamasına sebep Mekkeliler. Musab'ını şehit ediyorlar. Hamza'yı şehit ediyorlar. Bedir'de üzerine geliyorlar. Uhud'da kan revan içinde bırakıyorlar. Bütün bu acıları yaşamalarına sebep Mekkeli müşrikler. 8 yıl sonra ashabıyla beraber ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye girerken hani orada Musab bin Umeyr'i vardı radıyallahu anh. Musab'ı vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ona iman etti, ona teslim oldu diye ailesi onu zincire vurdular. Peygamber'e gitmesin diye elini ayağını prangaya vurmuşlardı, kelepçelemişlerdi. Ta Habeşistan'a gidene kadar öyle kelepçelerde kalmıştı, oraya hicret edene kadar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği Medine'ye ondan önce gitti. Allah Resulü aleyhisselama Medine'yi hazırladı. Medine'de Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabıyla otururken Mekke'nin bu en zengin delikanlısını gördüler. Yanında ashab-ı kiram efendilerimiz var. Buyurdular ki bakın, Musab'a bakın. Mekke'nin en zengin delikanlısına bakın. Bana iman etti diye zincire vurulan Musab'ıma bakın. Şimdi açlıktan yürüyemiyor o en zengin delikanlı. Üzerinde bir cübbe var, cübbesinin yamaları sayılamıyor. لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً اُشْتُرِيَتْ لَهُ بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ. Ben biliyorum, annesi babası ona öyle bir cübbe almıştı ki 200 dirhem vermişlerdi. Şimdi üzerindeki yamaları sayamıyorum. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَدْ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ. Açlıktan yürüyemiyor Musab. Fakat Mekke'de bana iman etmeden önce annesi babası üzerine titrer, ona en kaliteli gıdaları alırdı. Şimdi açlıktan yürüyemiyor. فَدَعَاهُ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى مَا تَرَوْنَ. Allah ve Resulünün sevgisi Musab'ı ne hale getirdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giriyorlar. Fakat Mekke'de Allah dedi diye, ona geldi diye, Kur'an-ı Hakim okudu diye zincirlere vurulan,
açlıktan yürüyemeyen, üzerindeki yamalar sayılamayan Mus'ab'ı yok yanında. İşte Mekke sokakları Mus'ab. Artık putlara değil, Kur'an-ı Hakim'e özgürlük var. Şu sokaklarda İslam'ın izzetini gör, gör ey Mus'ab diyemiyor. Çünkü Mus'ab'ını Uhud'da şehit ettiler. Hamza'yı parçaladılar, yanında yok Hamza. Seyyidü Şüheda, işte Mekke.

Mekke, İslam'a, imana, Kur'an'a hazır seyret ey Mus'ab diyemiyor. Öyle acılar yaşattılar ki aleyhissalatu vesselama. Damadı onun karşısında, ona düşman, düşman olan ordunun içerisinde. Kızıysa Zeynep Mekke'de ağlıyor. Eşi babasına karşı, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama karşı savaşan bir ordunun içerisinde. Sonra Mekkeliler geri gönderilecekler, ya fidye ile gönderilecekler veya okuma yazma öğretecekler. Bunun karşılığında gönderilecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı da Mekke'den eşine Zeynep radıyallahu anh'a evlenirken annesi Hatice'nin ona düğün hediyesi olarak taktığı kolyasını gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediyeler, o fidyeler eline önüne gelince bakıyor, yıllar öncesine gidiyor, Zeynep'ini düşünüyor, Hatice gözlerinin önünde canlanıyor, elleriyle Hatice'nin Zeynep'in boynuna taktığı o kolye, o gerdanlık, buyuruyor ki لَوْ رَأَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَس۪يرَهَا فَفْعَلُوا بِهَا. Eğer uygun görürseniz kızım Zeynep'e Hatice'nin evlenirken düğün hediyesi olarak taktığı kolyesini eşiyle beraber ona gönderseniz uygun görür müsünüz? Bütün bu acıları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamasına sebep Mekkeliler. Tıpkı Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin bu acıları yaşattığı gibi, şimdi Allah Resulü Mekke'de, Mekke'nin Fatihi, o düşmanlar karşısında, o da Kabe-i Muazzama'nın kapısında, onun eşiğinde. Onlara hepsine hitaben diyor ki İzhebu fe entumut tulaka, gidiniz hepiniz serbestsiniz. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine hitap ettiği Kur'an'ın ayetleriyle size konuşuyorum. Kâle lâ tesrîbe aleykümül yevm. Ey Mekkeliler, bütün bu acıları, bütün bu ızdırapları yaşamama sebep olsanız da bugün size azarlama yok. Hepiniz dönünüz ve evinize gidiniz. Bu ne büyük bir ufuk ya Resulallah. İnsanlık olarak, Müslüman olarak nerede durmamız gerektiğini bize işaret ettin. İnsanlığın ehramını medeniyetle yeniden sen kurdun ya Resulallah. Sen gittin, geride bize insanlığı, geride bize merhameti bıraktın. Minberinden yine bize konuşuyorsun. Bizse senin ufkundan mahrum, senin dünyandan mahrum. Öyle bir hale geldik ki sana bu acıları yaşatan müşriklere İzhebu fe entumut tulaka dedin. Ama şimdi senin ümmetin, sana iman edenler, kardeş olduklarını söyleyenler, bunları okurken ağlayanlar, gözyaşı dökenler, gazete sütunlarında kardeşlerinin ayıplarını ortaya çıkarmak için yarışıyorlar ya Resulallah. Sen buyurdun ki el muslimu ahul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimu, ona zulmetmez, onu zulme de terk etmez, onu tuğyanın içinde de bırakmaz. Şimdi ya Resulallah, hani sen bize konuşmuştun ya, buyurmuştun ya ya Resulallah, İyyâkum vazzan fe inne zanne ekzebul hadis ve la tahassasu ve la tecessasu ve la tenafesu ve la tahasedu ve la tebâgadu ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Gözleriniz, kulaklarınız, gazeteleriniz, kalemleriniz, ümmetin, Müslümanların, Allah diyenlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman edenlerin kusurlarını, ayıplarını gazete köşelerine, televizyonlara, haber programlarına taşımasın. Kötülükte, yanlışta, zulümde yarışmayın. Ve la tenafesu ve la tebâgadu, buğz etmeyin, öfke kusmayın birbirinize. Ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ, kardeşler olun demiş. Bize bu talimatları vermiştin. Buyurmuştun ki sıla-i rahim var. Akrabanızla sıla yapacaksınız, arkadaşlarınızla sıla yapacaksınız, Müslümanlar arasında sıla yapacaksınız. Er-Rahimu muallakatun bil arş. O sıla-i rahim o kadar yüce, o kadar âli ki arşa bağlanmıştır, oradan sizi seyrediyor. Fakat bir gün gelecek, o sıla-i rahim diyecek ki men kata'ani kata'ahullah ve men vasaleni vasalehullah. Kim beni

Gazete sütunlarına, televizyon programlarına taşır. Kim kardeşinin ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkarır, bu şekilde sıla-i rahimi ayaklar altına alırsa, Allah da onun istikbalini kessin. Kim sıla-i rahimin yanında yer alırsa, her şeye rağmen kardeşini kucaklayabilirse, onun aleyhinde, onun kusurlarını, onun günahlarını ortaya dökmezse, dökenlerin karşısında yer alırsa, fitneye yol vermezse, men vasaleni vasalahullah, Allah ona sıla yapacak, Allah onun elinden tutacak. Ya Resulallah, sen ne kadar büyüksün, o kadar büyüksün ki büyük kelimesi senin büyüklüğünü ifade etmede küçük kalıyor, yetersiz kalıyor. Sen insanlığın elinden tuttun, insanlığın elinden acılar, belalar, musibetler, o musibetleri, o sıkıntıları yaşamamıza sebep olan kardeşlerimiz bütün bunlara ısrarla sebep olmaya devam edince, hepsini birer sebebi adi olarak görüp, kâle lâ tesrîbe aleykumul yevm yeğfirullâhu leküm ayetini okumayı sen bize öğrettin ya Resulallah. O halde Sultan Abdülhamid'in dediği gibi, huz bi eydina, tut ellerimizden ya Resulallah. Ufkumuzu modernlerin günahları kapladı ya Resulallah. Ehli dünya gibi Müslümanlar birbirlerine sebep ediyorlar, taan ediyorlar. Kahvelerinde, okullarında, sokaklarında, evlerinde, gazetelerinde, televizyonlarında. Şimdi Müslümanlar, Müslümanların ayıplarını izhar ediyorlar. Onları kusuyorlar. Tut ellerimizden. Yeniden ya Resulallah, senin ufkunda insanlık ehramını yüceltelim. Senin medeniyetin alemde şehbalasın. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın medeniyeti bu. Seni de, beni de, bütün bir insanlığı kucaklayacak kadar, kuşatacak kadar, içine alacak kadar, herkese yetecek kadar geniş diyelim ya Resulallah.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıldığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünnetini kıldılar, sağ omuzları üzerine yaslandılar, sünnetle farz arasında ashab-ı kirama döndüler, ölümü tefekkür ederken buyurdular ki ekfirû zikre hâdimil lezzât, bütün lezzetleri yıkan, parçalayan ölümü çokça hatırlayınız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabenin radıyallahu anhum hayata bakış açılarını değiştirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamı tanıyana kadar hayatı severler, ölümden korkarlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ölümü düşünmeye, ölüm üzerine tefekkürde bulunmaya onları davet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dünyadan ayrılırken Er-Rafika al-A'la diyorlardı, en yüce dostu arzuluyorlar, oraya gitmenin arzusu, iştiyakı içindeydiler. En az 70 sahabeden radıyallahu anhum ölüme dair ölümü arzuladıklarında, dünyadan ayrılıp Allah Azze ve Celle'ye ulaşmaya dair onlardan ifadeler, ibareler nakledilir. Ölüm güzel şey sahabe nazarında. Müslümanlara göre ölüm güzel. Güzel olmasaydı Peygamber aleyhissalatu vesselam ölür müydü? Allah Azze ve Celle ona ölümü tattırır mıydı? O da ölümle dünyamızdan ayrıldılar. Fakat gün gelecek, ölüm de ölecek. Allah Azze ve Celle ölüm meleğinin de canını alacak. Artık ölüm kalmayacak dünyada. Bir zaviyeden baktığınız zaman ölüm ayrılık. Anneden, babadan, yardan, sevdiklerinizden neler varsa onları geride bırakıp gidiyorsunuz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüme farklı bir zaviyeden bakmayı öğrettiler insanlara. Öteden bakacaksınız. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Asıl yurdumuz, vatanımız ahiretti. Oradan dünyaya gelmiştik. Burası sürgünler ülkesiydi. Buradan oraya gidecektik. O halde ölmek, ölüm demek, ayrılmak dünyadan, aslında ulaşmak demek, kavuşmak demek, Allah Azze ve Celle'ye lika demek. En sevgililer orada. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Ölüm alacak kardeşlerim, o en sevgililere, sevdiklerimize, onlara ulaştıracak. Bir dünyada yaşıyoruz. O dünyada her şey ölümü tadacak. Her yeni eskiyecek. Her doğan ölecek. Her insan ayrılacak. Her ağaç kuruyacak. Allah'ın kanununa, hükmüne bütün canlılar ram olacaklar, teslim olacaklar. O halde hadiseye nereden bakmalı? Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi ölüm rabıtasına, ölümü düşünmeye davet ederken hayata nereden bakmamızı söylüyor? Bir öğrenci düşününüz. En yüksek notlarla okulu bitiriyor. Soruyorlar ona. Diyorlar ki sen bu kadar yüksek notlara nasıl malik oldun? Nasıl okulun birincisi olabildin? Bütün notların en yüksek dereceden. Belki şöyle diyecektir. Arkadaşlarım oynarken ben imtihanı düşünüyordum. Yerken imtihanı düşünüyordum. Yatağa girerken imtihanı düşünüyordum. Ve bütün bunlar beni daha çok çalışmaya sevk etti. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Ne kadar insanın gayreti, himmeti varsa Allah Azze ve Celle öyle o kadar ihsanda bulunacak. Ve bizler dünyada bir öğrenci hükmündeyiz. Öğrenci mesabesindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her anında, her noktasında o en büyük imtihanı düşünmeye bizleri davet etti. Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. Yani kardeşim, yürüyorsun, okuldasın, sahildesin, gidiyorsun. Hayatı üç şeritli bir yol olarak düşün. Sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. Sağında sahiller var. Orada anadan uryan kadınlar var. Solunda ekranlar var, sinemalar, diziler var. Onlar seni dünyaya, dünyada kalmaya, oradan cehenneme yürümeye davet ediyor. Fakat önünde bir yol var.

Peygamber aleyhissalatu vesselamın açtığı bir yol. O yolda Allah Resulü aleyhisselam imam. Sana diyor ki gözüne, kulağına, aklına, bütün haselerine sahip ol. Kendine sahip ol. Ve limen khafe makame rabbihi cennetan. Eğer

Rabbihi cennetan. Evleneceksin, hayatını kuracaksın. Arkadaşların var, onlar maaşa bakıyorlar, onlar soya bakıyorlar. Ama sen 14 asır önce yolunu aşmak için sağda şerit tıkalı, solda tıkalı kapatmışlar. Heva var, arzu var, cehennem var. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam senin önünü açtı. Sen cennete talip olacaksın. Dindar olanını, iffetli olanını, Fatıma'yı, Zeynep'i, Hatice'yi tercih edeceksin. Oradan yürüyeceksin. İmtihanı evlenirken oraya koyacaksın. Ahirette o evliliğin hesabını vereceksin. Evini diziyorsun, karşıda muhatabın var. Onunla konuşuyorsun. Sen onunla ya da Zeynep, Hatice seninle konuşuyor. Yeni bir dünyayı kuracaksınız. Konuşuyorsunuz. Şuradan şu kadar, buradan bu kadar gelir. Hayat böyle devam eder. Fakat dur diyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, küllü nefsini zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okumuştu. Mihrapta sünneti kılmıştı farzdan önce. Önemliydi, söylemesi gerekirdi. Aldanacaktı ümmeti, seni ikaz etmesi gerekirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ölümü çokça hatırla. Evlenirken eşinle geleceğin, yarınların planlarını, projelerini hazırlarken imtihanı onun merkezine koy. Eğer koyarsan o zaman ahirette güleceksin. Cennet senin, cemalullah senin olacak. Belki alim olacak, belki mürebbi olacak. Kürsülerde, minberlerde on binler seni dinleyecekler. O zaman nefsin yanına gelecek. Diyecek ki, kadınlar başlarını asınlar. Şuralarda, buralarda, şu görevleri yapanlar, onlar namaz kılmasınlar. Kaşlarıyla, gözleriyle işaret yapsınlar. Sayılarınız çok olsun. Onlara, binlere, yüz binlere malik olun. Bu kadar sayılara ulaşın dendiğinde, sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'de göremiyorsan, İnnehum lehumul mensurun. Allah'ın ordusu galip olacak. La ilahe illallah diyenler galip olacak. Küfre, onun bütün ideolojilerine, Ammarlar, Yasirler gibi kıyam edenler, yalnız onlar muvaffak olacaklar. Efendimiz aleyhisselam'ı imtihanı düşünüyorsun. Kur'an-ı Hakim'in bu ayetlerini okuyorsun. Küllü nefsin zâikatul mevt. Kur'an-ı Hakim sana diyor ki ölümü tadacaksın. Bütün nefisler gibi öleceksin. Allah'a bu hayatın hesabını vereceksin. Kardeşlerim, kürsüde ağlamak mesele değil. Kürsüde söylediklerimize dışarıda ağlayabilmek, yalnız kaldığımız yerde ağlayabilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük müjdeyi onlara veriyor. Yani yürüyorsun, gözün, aklın, bütün haselerin, onlar şeytan tuzağında. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana arşı gösteriyor. Arşın gölgesine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki: "Varaculun da'atu imra'atun zatu mansibin ve cemalin fakale inni akhafullah." Çağırıyorlar seni. Havalimanında yürürken önünde gidenler çağırıyor. Sahillerde, dizilerde, sokaklarda anadan uryan gezenler seni cehenneme çağırıyorlar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam ahireti, mahşeri, hesabı işaret ediyor. Diyebiliyor musun diyor. Bütün bunlara sağını kapattılar, solunu kapattılar. Fakat önünü açtım. Eğer benim ardımdan gelirsen sen buradan cennete, sen buradan Rabbine ulaşacaksın. Gelir misin? Fakale inni akhafullah. Ben Allah'tan, ben Rabbimden korkarım. Ey genç adam, bunu diyebilir misin? Ardımdan yürüyebilir misin? Hani diyor Allah Resulü aleyhisselam lisan-ı haliyle, Mekke sokaklarında ben Ammarları, Yasirleri arardım. Sen de kahvehanelerin önlerinde, okulların önlerinde bu asrın Ammarlarını, Yasirleri arar mısın? Yolumuzun sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. İşte buradan Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinden cennete, cemalullah'a yürümeye var mısın diyorsun. Kapatmışlar. Van'da bombalar patlatıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra farklı bir
cepheye taşıdılar. O cephede bu milleti düşürebilir miyiz? Onun planı içindeler. Ama bilmiyorlar ki bin yıldır

Küfürle İslam Anadolu'da göğüs göğüse hesaplaştı. Şimdi Müslümanlar buradan cennete yürüyecekler. Onlar açacaklar bu yolları. Hani yolunuz kapandığı zaman, kapatıldığı zaman, eşkıyalar yolunuzu kestiğinde ya da istila ettiğinde, orada bir nefersiniz, orada bir askersiniz, bir Akıncı Bey'siniz. Özel harekattan Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet kadrosunda bir mücahitsiniz. Geliyorlar, işgal ediyorlar, istila ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyorsunuz. Rahimallahu harisel haras. Allah Azze ve Celle ümmeti bekleyenleri bekleyene rahmet etsin. Haras bekleyenler demek. Ümmeti bekleyen askerler. Bir de onları bekleyenler var. Yani orduda nöbet tutanlar var. Ordu millet için nöbette. Fakat bir de o orduyu korumak için ayakta duranlar var. İşgal anında, silah anında. Geliyorlar, milletin namusunu, ümmetin namusunu kirletecekler. Siz orada yalnız başınızasınız. Sağ kapalı, yolun solu kapanı. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ. Önünüzde bir şehadet yolu açık. Peygamber aleyhissalatu vesselam size buyuruyor ki, Rahimallahu harisel haras. Allah Teala ümmeti bekleyen, mazlumları bekleyen, orduyu bekleyen, o namusunu çiğnetmeyen, ona merhamet etsin ya Resulallah. Senin buyurduğun yerden cennetine geliyorum. Rabbim yolları, Rabbim kapıları açar mı? Kardeşlerim, dün bir cenazedeydik, Kulancak'taydık. 4 tane bir aileden cenaze vardı. Binlerce Müslüman o cenazeyi iştirak etmişti. Onlardan bir tanesi bir hanım kardeşimiz. 3 tane evladı var, 3'ü de hafız olmuş. Bir trafik kazasında ayrıldılar, dünyadan ahirete gidiyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın validesinin şu sözünü cemaate hatırlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındaydı. Ebva'dan Mekke'ye dönüyordu. Babasının kabrini ziyaret etmişti. Anneleri Amine rahatsızlandılar. Annesinin dizine Efendimiz Aleyhisselam başını koydular. Efendimiz Aleyhisselam'ın başı annesinin dizi üzerinde. Annesi dediler ki, her doğan ölecek yavrum. Her gelen bu dünyadan ayrılacak. Her yeni eskiyecek. Şimdi ben de gidiyorum. Babanı görmemiştin. Bundan sonra bu hayata annesiz devam edeceksin. Fakat in sahha ma ra'aytu fil manam fa anta mab'uthun ila al anam. Sana hamileyken gördüğüm rüyalar eğer doğruysa, Allah seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi yavrum. Ben gidiyorum ama geride bir Muhammed bıraktım. Şimdi o kadını düşününüz. Onun dünyada acıları, ızdırapları vardır. 12 yaşında evladını hafız olması için Bulancak'tan Trabzon'a gönderir. Komşuları var, onların da çocukları var. 12 yaşında Ramazan gününde iftar sofrasında komşularının çocukları gelirler. Aynı sofraya otururlar. Ama bir anne, 12 yaşındadır evladı, onu Bulancak'tan Trabzon'a göndermiştir. Kur'an-ı Hakim'e sahip olsun diye. Hani buyurmuştu ya Allah Resulü'nün annesi, ben gidiyorum ama geride Muhammed'i bırakıyorum. Ayrılıyorsunuz dünyadan, geride 3 tane hafız bırakıyorsunuz. Sana geliyorum ya Rabbi. İşte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı bir şerit var. Oradan sana doğru yürüyorum. Ama geride hafize Hatice'ler, mükerremler, Ahmetler, Muhammedler bıraktığım halde sana geliyorum. Kardeşlerim, ayrılacağız dünyadan. Çocukken Trabzon'dan Samsun'a doğru oftan gelirken otobüste levhalar olurdu. Levhada yazar 300 kilometre, biraz daha gidersiniz 290-280, sevinirsiniz. Otobüsten inecek, yerinize, yurdunuza kavuşacaksınız. Adapazarı'ndan, Sakarya'dan gelirken kilometreler daha uzun, yaklaşıyorsunuz, seviniyorsunuz. İşte biz evine dönerken kilometreler azaldıkça sevinen o çocuklar gibi.
Her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyoruz. Geldiğimiz olan ahirete yaklaşıyoruz. Saçlarımızda aklar, sakallarımızda beyazlar var. Esasında bunlar Rabbimden gelen risaleler, mektuplar. Yani diyor.

Ki kilometreler azalıyor, ömür tükeniyor, buluşmaya hazır mısın diyor. Seni Allah'a götürecek, 60'ı geçince ayaklarımızda derman kalmayacak, belimiz bükülecek, yürümekte zorlanacağız, gözlerimiz belki feri kalmayacak, göremeyecek. Bütün bunlar Rabbimizden gelen işaretler. Yani diyecek ki İhsan, hazır mısın? Birazdan Allah'la, Rabbinle, kainatın sahibiyle buluşacaksın. Kardeşlerim, evimize dönerken seviniyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'ye dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yoldan gidiyoruz. Ölümü düşünebiliyor muyuz? Düşünüp sevinebiliyor muyuz? Yani şurada bir dairemiz olsa, daireyi kiralasak, içinde odalarımız var. Oturma odamız, yatak odamız vesaire var. Eşyaları aldık koyduk. Gecenin üçünde evin sahibi geldi. Hadi çık bu evden dedi. Çıkardılar sizi. Zorla çıkardılar. Üzerinizde sadece elbise var. Onu alabilirsin dedi. Çıkardılar bizi evden, ayrıldık gidiyoruz. Peki dünya işte tıpkı bunun gibi. Ölüm meleği gelecek. Bu dünyada sen emanetçiydin diyecek. Sadece elbiseni, sadece kefenini alabilirsin. Belki 2'de ayrıl diyecekler, belki 3'te, belki sabah vaktinde. Ayrılıp gitmeye hazır mıyız? Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyyennehu. Onları tertemiz bir hayata diriltecek. Yani ahirette en güzellere nail olacaklar. Eğer imanımız, ameli salihimiz varsa, o evin içinde neler varsa alıp da onları ahirete götüreceksiniz. Eğer imanımız yoksa sadece kefenimiz olacak. Dünyada her şey burada kalacak. O halde şu sokaklara çıkmalı, kahvehanelerin önüne gelmeli, oradaki kardeşlere demeli ki, hani seni yoğun bakıma aldılar, ağır bir ameliyata gireceksin, belki geriye dönmen zor, fakat doktor sana geldi dedi ki, eğer 100 milyarlık bir operasyon var ya da bir ilaç var, onu alırsan belki 5-10 yıl kadar daha yaşayabilirsin. Eceli Allah bilir ama onlar böyle söylediler. Adamın bir evi olsa 100 bin lirayı satar, dünyada belki 5 yıl 10 yıl kalabilmek için. O da kesin değil. Doktorun sözü, doktorun ifadesi. Peki kardeşlerim, neden dünyada 5 yıl ya da 10 yıl daha kalmak isteriz? Kahvehanede insanlar neyi kazanırlar? Neden orada ömürlerini geçirirler? Bedreddin Haseni Hazretleri kahvehaneye gittiler, dediler ki, ey zamanlarını burada öldüren zavallılar, Allah Teala imkan verse şu zamanınızı satın alsam sizden, onu ibadetle, onu kullukla değerlendirsem. Kardeşlerim, şu bedene önem veriyoruz. Toprak varsa siliyoruz. Yemeğimizde saç varsa kalkıyoruz. Midemiz bulanıyor. Ama öleceğiz. Alacaklar bizi, toprağa koyacaklar. Sonra üzerimize toprak atmaya başlayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, okulda, sokakta, işte, mal alırken, satarken ölümü düşün. Düşünebiliyor musun? Nereden alacaklar, nereye götürecekler? Ömür azalıyor. Kilometreler yaklaşıyor. Allah'a yaklaşıyoruz. Her an melekül mevtle, ölüm meleğiyle buluşmaya daha yakınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, onlar öleceklerini anlayınca, işaretler gelince seviniyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölümü onlara öyle anlatmıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, 15 gün sıtması vardı. Her gün biraz daha ağırlaşıyordu. İnsanlar yanına geldiler. Dediler ki, doktor çağırsak Ebu Bekir, emradani tabib, beni doktor bu hale getirdi, Rabbimi istiyorum dedi. Ömer radıyallahu anh Zilhicce ayındaydı. Mina'dan dönüyordu. Cübbesini çıkardı, kumun üzerine serdi. Sonra ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ya Rabbi, Ömer'in mecali kalmadı. Devlet büyüdü. Bundan daha ötesine Ömer gidemez. Ömer'i huzuruna şehit olarak alsan ya Rabbi dedi. O ay çıkmadan Ömer radıyallahu anh Efendimiz şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gitti.
Bilal-i Habeşiler, Abdullah

İbn-i Mesudlar, etraflarında çocukları, son anlarında çocuklar ağlarken onlar va taraba diyorlardı. En mutlu anımız çünkü Allah'a gidiyoruz. İskilipli Atıf Hoca, Kur'an'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı müdafaa etti diye idam kararı verdiler. O da müdafaa name hazırlıyordu. O gece rüyasında Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördü. Atıf dedi, yarın bize geleceksin. Neden müdafaalarla uğraşıyorsun ki? Gözlerini açtı, seviniyordu. Arkadaşları ağlıyorlar, o seviniyordu. Çünkü o günün sabahında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ulaşacaktı. Kardeşlerim, sahabe gibi yaşarsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı yolda yürürsek, İşte o zaman dünyada nelere sahipseniz onları ameli salih olarak alıp ahirete götüreceksiniz. Asıl vatanımıza ölüm bizi ulaştıracak. Onun için Ebu Bekir gibi Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, ölüm bize bir düğün gecesi gelecek. El mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm dostu dosta kavuşturacak. Allah'a dost olanlara ne mutlu. Onlar ölünce ezeli ve ebedi dostları olan Allah'a kavuşacaklar.

0: dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, ruh bedene, beden ruha emanet. Eller, gözler, ayaklar, bütün azalar bize emanet. La imane men la emanete le. Eğer birisinde emanet şuuru, emanet bilinci yoksa onun imanı da yoktur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yeryüzüne emaneti, emanı getirdiler. Emin insanlar yetiştirdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını ilan edince Mekke'de, Medine'de, Hicaz yarımadasında kaos vardı. İnsanlar bir mahalleden diğerine gidemezlerdi. Zayıfların, mazlumların evlerini güçlü olanlar yağmalarlar. Onları aç açık bırakırlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam konuştukça Mekke'ye, Medine'ye, Arap yarımadasına eman geldi. Allah Resulü aleyhisselam konuştular. Efendimiz aleyhisselamın buyruklarına yürekler muhatap olunca kadınların dünyasına eman geldi. İffetlerini koruyabildiler. İşçiler çalışırlardı. Haklarını alamazlardı. Peygamber aleyhisselatu vesselamın etrafındaki müminler kadrosu genişleyince Efendimiz aleyhisselatu vesselam buyurdular ki Atul ecira ecrahu kable en yecife araku. Alın teri kurumadan işçilere haklarını veriniz. Onları evde bekleyen çocukları var, eşleri var. Onlar da insanca bir hayatı yaşayacaklar. Peygamber aleyhisselatu vesselamla hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine eman geldi. La imane men la emanetele. Emaneti olmayanın imanı yok. Müslüman yaşadığı toplumda, yaşadığı dünyada, müessesede, okulda, iş yerinde, her yerde parmakla gösterilecek. İşte en eminimiz diyecekler. Ona işaret edecekler. Kardeşlerim, bütün peygamberler muhataplarına imandan sonra emanı anlattılar. İnni lekum rasulun emin. Biz güvenilir, biz emin insanlarız. Allah'ın emin Resulüyüz dediler. Emandan bahsettiler. Yani bize güvenebilirsiniz. Sizin sırrınızı, sizin o gizlediğiniz hususları, meseleleri dışarıya biz izhar etmeyiz dediler. Peygamber, bütün peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in. Yaşadıkları toplumların en emin, en güvenilir insanıydı onlar. Aç kaldılar, millet aç kalmasın diye. Acı çektiler, millet acı çekmesin diye. Eğer hicret etmesi gerekenler varsa, iman edenlere söylediler. Siz muhacir olun dediler. Biz burada kalalım, bu davayı burada idare edelim, burada yönetelim dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah diyenlerin başına kaynar sular dökülüyorsa, Habbab'a yaptıkları gibi onları ateşe atıyorlarsa, o halde ashabım siz Mekke'nin dışına çıkın, ben burada kalayım. Acıya, ızdıraba, zulme Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle radıyallahu anhum, onlarla direneyim ama sizin acı çektiğinize şahit olmayayım ashabım dedi. Emindi peygamber. İnni lekum rasulun emin. Yani Allah Resulü aleyhisselam, ben güvenilir bir yere gideyim, oradan size haber göndereyim, oradan size kriptolar göndereyim, onlarla burayı idare edin demediler. Bizzat orada kaldılar, acılara göğüs gerdiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kardeşlerim, nezele bihir ruhul emin. Hazreti Cebrail'i de Kur'an-ı Hakim bize emin olarak anlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle'den emin olan melek aldı, emin olan peygambere getirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama, Mekkeliler, müşrikler ona iman etmemişlerdi. Fakat Muhammedül Emin diyorlardı. Allah Resulü aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalınca
Yanında emanetler vardı. Müşriklerin, kafirlerin emaneti. Onların paralarıydı. Hazreti Ali Efendimiz'i kapıda kafirler, müşrikler onu şehit etmek için bekliyorlar. O halde Ali bin Ebi Talib'i yatağına koydular. Emanet Ali dediler. Biz önce bu topluma sadakati anlatmalıyız Ali dediler. Biz güveni anlatmalıyız Ali dediler. Kapıda ölüm olsa da, onlar seni beklese de, beni beklese de, bize bu emanetleri kafirler, müşrikler verse de ihanet edemeyiz Ali dediler. Bekleyeceksin peygamberin yatağında. Bekledi kardeşlerim. Müslüman emin olacak, Müslüman güvenilir olacak, Müslüman özü sözü bir olacak. Allah Resulü Aleyhisselam'a bugün ittiba etmeyecek. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatimizi izhar etmeyeceksek, eminiz ya Resulallah, emanetinize sahibiz ya Resulallah, hainlerin karşısında duruyoruz ya Resulallah demeyeceksek, وَاتِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, o zaman merhamete muhatap olmak için Allah Resulüne itaat ediniz. Ayetini okuyalım, titreyelim kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine emaneti taşıdılar. Asker emin olacak, öğretmen emin, baba emin, anne emin, kadın emin, güvenilir olacak. Askerler emin olacaklar. Sınırda bekleyecekler, ribatlarda bekleyecekler. Yaşadıkları ülkenin insanlarının namuslarını, iffetlerini, edeplerini, hayalarını, onları tecavüzlerden koruyacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı Medine'den ayrıldılar, sınırlara gittiler, oralarda cihad ettiler. Alem-i İslam'ın sınırını tecavüzlerden korudular. Gündüz cihad ettiler, gece sabahlara kadar ibadet ettiler. Bizans hükümdarı onları soruyordu. Diyordu ki, bunların gücü yok, bunların bizi mağlup edecek silahları yok. Peki neden Bizans İmparatorluğu'nun ordusu Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı karşısında sürekli bozguna uğruyor, neden diye sorunca, dediler ki, ey Heraklius, senin adamların ne kadar dünyayı seviyorsa onlar da o kadar şehadeti seviyorlar. Onlar gece sabaha kadar ibadet ederler, gündüzle akşama kadar cihad ederler, sınır boylarında beklerler. Kardeşlerim, sizin ecdadınız, bizim ecdadımız türküyle, kürdüyle İslam'ın bin yıl göğüs göğüse hesaplaşmış olduğu Anadolu'da, Rumeli'de, Batı'nın iç bölgelerine kadar bin yıl Allah ve Resul davasının bayraktarlığını, sancaktarlığını yaptılar. Teslim olmadılar. Haçlıların kılıçları önünde eğilmediler. Sınırlarda La ilahe illallahı Muhammedur Resulullah'ı beklediler. Bütün dünya şahit olsun ki Fatihlerin, Yavuzların evlatları nasıl ecdadı kılıçların önünde sinmediyse, onlar da tankların önünde sinmeyecekler Allah'ın inayetiyle. Çünkü bütün vazifeler bize Allah Azze ve Celle'den emanet. Askere sınırlar emanet. Öğretmene talebeler emanet. Bu ümmetin alimleri sabahlara kadar yataklara girmediler. Mutalaa ettiler, müzakere ettiler. Anneler, babalar bize çocuklarını emanet ettiler. Onları hayata, onları ahirete hazırlayalım dediler. Babalar, çocuklar size emanet. Annelere kızlarının iffeti emanet. Evler emanet. Onların önünde Meryem olacaklar, Fatıma olacaklar, Asiye olacaklar. Bir iman, iffet abidesi olarak duracaklar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam emaneti, emniyeti, emin olmayı anlattılar. Buyurdular ki, ashabım, ümmetim, benden görünenler olacaklar. Benden görünen insanlar olacak. Onları ümmetin önüne geçecekler. Belki kürsülere çıkacaklar, konuşacaklar, aldanacaklar, aldatacaklar. Fakat ben size ölçüler bırakıyorum. Onlara bakacaksınız.
O ölçüleri kimlerde görürseniz onlara uyacaksınız, emaneti kimde görürseniz onların peşinde gideceksiniz. Kimde de emanete ihanet görürseniz onlardan uzak durun. Buyurdular ki ayetul münafiki selasun, münafığın alameti üçtür. Yani benden görünebilir, başında sarık olabilir, kürsüde olabilir, minberde olabilir, fakat ümmetim Ahmet, Muhammed, Asiye, Zeynep, aldanma, aldatma. Baksana peygamber aleyhissalatu vesselam 14 asır önce ölçüler veriyor. Buyuruyorlar ki اِذَا حَدَّسَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اَتُمِنَ خَانَ. Konuştuğunda yalan konuşur. Eğer adamlar görüyorsunuz, kürsüde onlar, İhyadan bahsediyorlar, inşadan, İslam'dan bahsediyorlar, fakat sokaklarda eşkıyalarıyla adam öldürüyorlarsa, ifsad ediyorlarsa, onlar yalan konuşuyorlar. Ey ümmetim, kıyamete kadar bu davaya teslim olacaklar. Sizi ben Medine'den, minberimden uyarıyorum. Allah için, Allah'ın hakkı için aldanmayınız. Kürsüde iman diyen, sokakta ifsad edenlere inanmayın, onların peşinde gitmeyin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Onlara ifsad etmeyin, yapmayın, adam öldürmeyin, Müslüman öldürmeyin dendiği zaman, hayır biz ıslah ediyoruz, biz yurtta sulh istiyoruz, biz sulhun adamlarıyız derler. Öyle bildiri okurlar. Ümmetim, ashabım, bu yolda olanlar, Kur'an'a sahip çıkanlar, camiye gelenler, aldanmayın. Bu hakikatleri evde anlat, çarşıda anlat, sokakta anlat. Kitapların arasında kalmasın. Peygamber, seni uyarmak için minbere çıktılar. O yorgun ayaklarıyla seni bu belalardan, musibetlerden kurtarabilmek için konuştular. Onlar ihanet ederler. Onlar söz verirler, sözde durmazlar. Ve idâ vaade ahlefe, vaat ederler. Derler ki muhabbet fedaileri yetiştireceğiz. Onların gönülleri ummanlar kadar olacak. Herkesi içine alacak. Yahudi'ye otorite derler. لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Kur'an-ı Hakim bu ümmete en şiddet düşman olan Yahudi der. O Yahudi'yi sever. Yahudi cennete girecek der. Muhammedur Resulullah demeyenler de cennete girecek dediler. Hristiyanlar cennete girecek dediler. Ümmetin kızlarının başını açtılar. Teferruat dediler. Ümmetim, ashabım, Müslümanlar, camiye gelenler, cuma kılanlar ve idâ vaade ahlefe, vaat edenler, muhabbet davası diyenler, sonrasında dini bozanlar, İslam'ı bozanlar, ölüm kusanlara, onlara inanmayın dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Kardeşlerim, gördünüz, Ankara'da vurmuşlar, bir görüntü vardı. Bir kadın yerde yatmış, yanında oğlu var, önlerinde yaralılar, ölüler var. Hala kurşun sıkmaya, hala havadan bombalamaya devam ediyorlar. Kadın oğluna yalvarıyor. Evladım diyor, çocuğun olacak, eşin hamile, sen geri dönsen. Oğlu annesine, dönemem anne, bu milleti bu halde bırakarak dönemem. Sen dön ama ben burada kalayım. Kardeşlerim, nasıl olur da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sibabul muslimi fusukun ve kıtaluhu küfrün. Müslümana sövmek fasıklık, Müslümanı öldürmek küfürdür buyurduğu halde, nasıl olur da adına muhabbet fedaisi dediği katillere o halde Ankara'nın, İstanbul'un sokaklarında bu ümmete kurşun yağdırma emrini verirler. Allah Resulü buyuruyor ki aldanma Müslüman, aldatma Müslüman. Onlar benden olamazlar, benim yolumdan olamazlar. Ben yeryüzüne emanı getirdim, ben emniyeti getirdim. Benim ashabım dar ağacına giderken bile yalan konuşmadılar. Onlara sordular, İnkar ettiniz mi? Eğer dilleriyle inkar etseler, kalpleriyle imana devam etseler,
Allah Teala onların o halini kabul edecekti. Ama onu bile kendilerine ağır gördüler. Yapamayız dediler. Dilimize, kalbimizin inanmadığını söylettiremeyiz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam, ashab-ı kiram ölçüyü tayin ettiler. Yol dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yolu bütün ayrıntısıyla gösterdiler, işaret ettiler. Ve izâ tumine hâne, kendilerine emanet verilir. Onlar emaneti ihanet ederse, onlar benden değildir, benim ümmet kadromdan olamazlar. Kardeşlerim, 14 asır bu ümmetin alimleri adam yetiştirdiler ama adam yerleştirmediler. Bir örgüt gibi çalışmadılar. Nasıl yapabilirlerdi ki? Bir alim, bir mürebbi nasıl adam yerleştirme müessesesi olarak çalışabilir? Dershaneler var. Anne köyde ineğini satar. Oğlum öğretmen, oğlum polis, oğlum mühendis olsun der. Sonra onu dershaneye gönderir. Başka birileri, onlar soruları çalarlar. Kendi adamlarını üniversiteye sokarlar. O anne ineğini satsın, oğlunu dershaneye göndersin. Başka bir şey yok ki oğlu için, oğlunun istikbali için harcayabilsin. O ana geride ağlarsa, ümmeti ağlatan adamlar, sonumuz böyle felaket olur. Bunun içinde olanlar, kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce uyardılar. Kur'an-ı Hakim ikaz ediyor. İ'dilû buyuruyor. Adil olunuz, adaleti kuşanınız. Nasıl olur? Müslüman, Müslüman kardeşim, sen soru, biri çalsın, ona versin, o adam diğerinin önüne geçsin, sonra geride analar ağlasın, çocuklar ağlasın, onların hakkı gasp edilsin. Bu iman olabilir mi? İslam olabilir mi? Ama bütün bunlara sessiz kaldığımızdan, bu ülkenin alimleri, irfan sahipleri itiraz etmediğinden, Kur'an-ı Hakim'in i'dilu, kafire karşı bile adaleti kuşanacaksınız, talimatlarını yerine getirmediğimizden bu felaketler bugün başımıza geldi kardeşlerim. Allah Resulü'nü de anlattılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yalanlarını anlattılar. Kur'an-ı Hakim bize onlardan bahseder. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ İslam'ın en yaman hasımlarıydılar. Düşmanıydı bir adam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ağladı, gözyaşı döktü. Kalbindeki imanı Allah'ı şahit tuttu. Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyaya dair o adamın sözü hoşuna gitti. Onlardan bazılarının sözü peygamberin bile hoşuna gidebilirdi. Kur'an bu hadiseden bahsediyor. Aldandınsan dön diyor. Bak kürsüde seni aldatabilir, minberde aldatabilir. Adına hizmet diyerek seni hezimete, kardeşi kardeşe düşman olmaya sürükleyebilir. Peki bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da aldatmışlardı. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِ Sonra onlar silahla, güçle, tankla, topla iktidarı ele geçirince, darbe yapınca yeryüzünde fesat çıkardılar. Nesilleri öldürdüler, ekonomiyi bozdular, ülkeye şu kadar zarar verdiler. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهِ O adama, yani yapma, Allah'tan kork, ahiret var. Hani bunlar muhabbet fedaileriydi. Neden bunları katil yaptın dendiği zaman. Ve izâ kîle lehu ittakillâh. Allah'tan kork be adam. Ahiret var, hesap var, haşır var dendiğinde. Ehedethul izzetu bil ismi. Gururu, kibiri, enaniyeti onu günaha mahkum eder. Orada mazlumlara, orada mustazaflara, orada ezilenlere, orada ümmetin sahiplerine beddua eder. Yani Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bile bunlar gözyaşlarıyla, bunlar güzel sözleriyle aldatmışlardı. O halde Müslümanlar, Kur'an-ı Hakim'i hayatınıza tatbik etmek için okuyunuz. Sizi aldatanlara, sizi ümmete düşman yapanlara karşı metin bir halde durunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu çiğnetmeyiniz. Kardeşlerim,
Başımıza büyük bir bela, büyük bir musibet geldi. Fakat biz Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan uzaklaştığımızdan dolayı bütün bunlara maruz kaldık. Hani toplantılar yapıyorlardı, diyalog toplantıları diyorlardı onlara. Bu ülkede akademisyenler, bu ülkede alimler oralara katılıyorlardı. Orada Hristiyanlar, orada Yahudiler cennete girecek diyorlardı. Karar metinleri hazırlıyorlardı. Ama kimseler itiraz etmedi. Bu kardeşiniz bu minberde bunları söylerken rahatsız olup camiden o zaman çıkanlar, ayrılanlar vardı. Sen bu hizmeti anlamıyorsun, anlayamıyorsun diyorlardı. Dergimizi, mecmuamızı kapattılar. Yıllar önce bu filmleri, bu oyunları oynadılar. Ama sesimizi, nefesimizi kesseler de Allah ve Resul yoluna, ihanete sessiz kalmayacağız demiştik Allah'ın inayetiyle. Müslümanız biz. Allah'a kul olduk. Allahu Ekber dedik. Onun önünde rükû edenler, secde edenler, ihanet edenlerin önünde eğilemezler kardeşlerim. Kız çocuklarının başlarını açtılar. Olimpiyat dediler, dans ettirdiler. Bu ülkede alim olduğunu zannedenler, akademisyenler eşlerini aldılar. Statlarda o tesettür mahremiyet cinayetini alkışladılar. En ön safta dinlediler. Adam fetva verdi. Oraya gir dedi, namaz kılma. Oraya gir, eşinin başını aç. Falan yere gir, askeriyeye gir, içki iç dedi. Bütün bu fetvalar verilirken, Kur'an ve sünnetin buyrukları ayaklar altında payimal edilirken, bu toprakların alim olduğunu zanneden şahıslar ayağa kalkmadılar. Ey millet, burada hizmet değil, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna ihanet var demediler kardeşlerim. Sizleri uyarmadılar. Bu bela bütün şekil ve suretleriyle bugün bu milleti istila etmiştir. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle, onun yüreklere verdiği sabır ve sekinetle bu ümmet bu belayı bugünlük sağmıştır. Yarın da sağacaktır. Fakat bunun yolu kayıtsız ve şartsız Allah'a dönmektir. Resulullah Aleyhisselam'a dönmektir. İslam nizamına dönmektir. Yarın bazıları yine önünüze çıkabilirler. Onlar da imanla, İslam'la aldatabilirler. Onlar da hezimetlerine size hizmet dedirtebilirler. O halde aldanmamak için İslam'ın küfürle hesaplaştığı, bin yıldır hesaplaştığı Anadolu'da yeni vurgunlar yememek için tövbe edelim, istiğfar edelim, pişmanlığımızı izhar edelim, aldatılan kardeşlerimize gidelim. İşte burası bir fesat hareketi. Ümmetin emanetini, ümmetin güvenilirliğini yıkma, dağıtma hareketi. Dünyanın en emin, en güvenilir insanları Müslümanlardı. Fakat bunlar bu fotoğrafı çevirdiler, tersine döndürdüler. Şimdi en hain kim deseler, bunlara bakanlar belki Müslümanları gösterebilirler. Şunu diyeceksiniz: hayır, olamaz. Bunların peygamberle, bunların imanla, bunların İslam'la alakasının olmadığını, olamayacağını ilan etmek, anlatmak hepimizin vazifesidir, ödevidir kardeşlerim. Anlatalım ki 1400 yıldır nasıl mazlumlar dara düştüklerinde Muhammed'in ümmeti nerede diye Allah Resulü'nün ümmetini bekliyorlardı. Çünkü onlar hem namuslarını, hem mallarını, hem onların iffetlerini koruyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara emaneti anlatmıştı. Kur'an-ı Hakim onları emin olmaya davet etmişti. O halde şimdi yeniden dünyaya en emin insanların Allah Resulü Aleyhisselam'a iman edenler olduğunu anlatma vaktidir. Tevbe vaktidir, istiğfar vaktidir. Yeni hatalardan bizi kurtar ya Rabbi. Yeni felaketlerden, helaketlerden, yeni İbn-i Sebelerden bizi muhafaza et ya Rabbi diye dua dua iltica vaktidir.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki, çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tövbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kul tedbir alır, takdir Cenab-ı Hakk'a aittir. Eşyadaki bütün oluşlar, bütün erişler, yönelişler tedbir ve takdir çerçevesindedir. Aslında hadiseyi, hayatı, eşyayı şu ayet-i kerime çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela kâşife lehu illâ hu. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Bir hastalık, bir bela geliyor. Bir sivilceyle size müptela oluyor. Bütün doktorlar etrafınızda. Bütün laboratuvarlar sizin adınıza çalışıyor. Size ilaç üretme gayreti içerisindeler. Fakat çare olamazlar. Eğer Cenab-ı Hak takdir ettiyse, o hastalık sizin gidişinize, dünyadan ayrılışınıza sebep olacaksa gideceksiniz. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Cenab-ı Hak size bir zafer, bir nusret takdir etmiştir. İnsanlar karşınızda, kaleleri var, silahları var. Denizde, havada filoları var onların. Bütün bunlarla size engel olacaklar, sizi durdurma gayreti içerisindeler. Eğer Allah Azze ve Celle sizin nusretinizi, sizin zaferinizi murad ettiyse, onlar bütün ordularını, güçlerini toplasalar, yine size engel olamayacaklar, sizi durduramayacaklar. Alem-i İslam'ın fetret dönemleri olmuştur. Yıkıldığı, yıkılır gibi olduğu zamanlar olmuştur. Bağdat'ı işgal ettiler. Kelleler üzerine Hulagu saltanatını, tahtını kurdu. Günlerce nehirlerimiz kan ve mürekkep aktı, o hale geldi. Bağdat'ta bu acılar, Bağdat'ta bu matem varken Endülüs'ten de ağıtlar yükseliyor. Endülüs'te de acı var, ızdırap, işgal vardı. Alem-i İslam'ı sağdan ve soldan, doğudan, batıdan ölüm pençeleri kuşatmış. Artık bu ümmet bir daha gün doğumunu göremez. Güneşe muhatap olamaz. Bu umutsuzluk içerisindeydi ki Müslümanlar, Söğüt'te, İstanbul'un eteklerinde bir millet. Biz yere düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını taşımaya namzetiz ya Rabbi dediler. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lahafidun. Yani o kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Biz koruyacağız fakat ona namzet olanlarla Kur'an-ı Hakim korunacak. Şimdi biz o namzetler ordusuyuz. Bizi kabul et ya Rabbi. Bir avucuz. Fakat bizim şu sayımıza, azlığımıza değil, yüreğimize, imanımıza, cesaretimize bak. Osmanlı oradan el kaldırıyor. Ben bu sancağı taşıyayım ya Rabbi. Fakat edepleri var, teslimiyetleri var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a temessükleri var onların. Sultan Osman ya da halk arasındaki maruf ifadeyle Osman Gazi bir eve misafir oluyor. Misafir olduğu evin duvarında Kur'an-ı Hakim asılı. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Muttaki yüreklerin amelidir. Allah'ın şairini, İslam'ın alametlerini, onları tazim edecekler, yüceltecekler. O da Kur'an-ı Hakim'i duvarda görünce uyuması gerekir. Uyku bir zarurettir fakat sabaha kadar ayağını uzatmaz. Kur'an-ı Hakim bu odada diye. Şimdi böyle bir millet Söğüt'te el kaldırıyor. Bizler Bağdat'ta düşen, Endülüs'te düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya namzet bir milletiz ya Rabbi. Yani bir düşünün, insanlar Kur'an-ı Hakim belki okuyorlar. Ayakları üzerinde bir böyle nasipsizler taifesi, bir de Kur'an-ı Hakim'in olduğu bir odada sabaha kadar uyumayan birisi. Böyle birisi şimdi nöbet sırasını ben almak istiyorum. Ben yürümek istiyorum ya Rabbi diyor. Yola çıkıyorlar bir avuçlar fakat ehli sünnetin hamisi oluyorlar. Kabe-i Muazzama'nın hakimi değil, hadimi oluyorlar. Hizmetkar olalım ya Rabbi diyorlar. Nerede la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen var? Onlar acı, onlar ızdırap çekiyorsa bize işaret buyur, biz rüzgar olalım, oraya gidelim, biz geldik Osmanoğulları diyelim. Buna namzet bir millet Söğüt'te nöbeti devralıyor kardeşlerim. Bütün gayretleri, bütün idealleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, ona nail olmak. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerif. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ Mutlaka İstanbul Müslümanların olacak.
İstanbul semalarında Allahu Ekber sesleri duyulacak. Kisra nasıl İslam'ın olduysa Bizans'ta, Doğu Roma'da, Batı Roma'da İslam'ın olacak. Allah Resulü Aleyhisselam bu müjdeyle aynı zamanda bize de bir ödev veriyor. Kimler bu ödevi alabilir? Yani uykusunu feda edecek. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, anadan, yardan geçip ben cenneti, şehadeti istiyorum kimler diyebilecek. Bu yol riyakarların, bu yol dünyalık peşinde koşanların değil. Bu yol Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olanların yolu. Şimdi onların ideali İstanbul'un fethine muhatap olabilmek. Tam 154 yıl bekliyorlar. Acaba Allah Resulü Aleyhisselam'ın fethettiği komutan ben olabilir miyim diye. Onun metine muhatap olan asker ben olabilir miyim diye dedeleriniz, ecdadınız bekliyorlar. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri Manisa'da şehzade. Akka Kalesi düşüyor, ağlıyor. Bir duvarın kenarına geliyor, orada çöküyor, ağlıyor. Akşemseddin Hazretleri o halde kendisini görünce diyor ki, neden ağlıyorsun? Cenab-ı Hak sana İstanbul nasip edecek. Eğer böyle ağlarsan belki o büyük fetihten mahrum kalabilirsin. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri

Sultan oluyor, devletin başına geliyor. Orduyu hazırlıyor, İstanbul'a yürüyecek. 154 yıllık Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği o hedef İslam'ın olacak ve hasret bitecek. 75 tane alim var, veli var. Büyük bir orduyla Edirne'den yola çıkılıyor. Nisan ayının başları. İstanbul önüne kadar geliyorlar. Zaman zaman savaş meclisleri toplanıyor. Savaş meclisinde Çandarlı Halil Paşa var. Dışıyla Müslüman fakat içinde kurtlar var. Neden buraya geldik? Yüreği yetmiyor yani. Evvela İslam yürek ister, cesaret ister. Hakkı ve hakikati söylemek iman ister yani. O imana belki muhatap olamayan birisi Çandarlı Halil Paşa sürekli savaş meclislerinde ayağa kalkıyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri'ne dönüyor, diyor ki efendim, bir dervişin sözüne baktınız, buraya kadar geldiniz. Günler, haftalar geride kaldı işte. Fetih müyesser olmuyor bizden öncekilere. Müyesser olmadığı gibi bizde de bir mahrumiyet var, geri dönelim. Çandarlı bunları söyleyince Zanus Paşa ayağa kalkıyor, diyor ki sultanım, kimler ne söylerse söylesin, Zanus Paşa ve onun askerleri burada şehadete geldiler, burada ölmeye geldiler. İstanbul'un kapıları bizi cennete, şehadete götürecek. Müsaade buyurursanız buradan geriye dönmeyelim, diyor. Sultanımız Fatih Muhammed Han Hazretleri Ahmet Paşa'ya diyor ki git hocama söyle, fetih müyesser olmuyor. Tüneller açıyoruz, yukarıdan katranlar döküyorlar, askerimiz şehit oluyor. Yani cennet aşkıyla surların üzerine akıncılarımız koşuyor, yukarıdan ok sağanağı şehit oluyorlar. Gemileri denize indirdik fakat yine fetih müyesser değil, hocama söyle ne buyuruyor. Akşemseddin Hazretlerine geliyor Ahmet Paşa. Ona bir mektup veriyor, Sultan Fatih'e gönderiyor, savaş meclisinde okunuyor. Buyuruyor ki büyük Allah dostu, tedbir kullara, takdir Allah'a aittir. Allah yolunda cihada devam ediniz. Bütün gayretinizi, sayinizi ortaya koyunuz. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Takatiniz ne kadar yetiyorsa o kadar gücünüzü sarf edin. Bu mektuptan sonra Sultan Fatih bütün namazlarında bu ayeti okuyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. İşte Fatih'in, Mehmet'in gücü bu kadar Allah'ım. Ordusunu, askerini, hocalarını, toplarını, gemilerini topladı, buraya geldi. Şimdi göklerin kapısı açılsın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine muhatap olsun. Mektup okununca savaş meclisinde karar kılınıyor, taarruza devam edilecek. Haftalar geçiyor, yine düşmüyor, yine savaş meclislerinde Çandarlı Halil Paşa'nın itirazları var. Ahmet Paşa'yı gönderiyor, yine git hocama söyle, bir haber var mı, bir müjde var mı? Geliyor Ahmet Paşa, kapıda bir derviş var, Akşemseddin Hazretleri çadırın içinde. Derviş diyor ki hocamız rica buyurdular, dediler ki kim gelirse gelsin, içeriye almayınız, lütfediniz kapıda bekleyiniz. Ahmet Paşa kapıda bekliyor, Fatih de savaş meclisinde. Ahmet Paşa'dan, Akşemseddin'den gelen habere göre hareket edecek. Saatler geçiyor, gelmeyince Sultan Fatih atına biniyor, hışımla Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına geliyor. Derviş kapıda bekleyen nöbetçi aynı ricayı Sultan Fatih'e de iletiyor. Kızıyor, atından iniyor, elindeki hançerle çadırı yarıyor, içeriye giriyor. İçeriye girince bir de ne görsün? Hani Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdılar. Allahümme in tehlik hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebede. Efendimiz ayakta yalvarıyorlar, ya Rabbi, eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak diye. Peygamber dua ediyor, göklerin kapısı açılıyor, Cebrail geliyor, Mikail geliyor orduların kumandasında. Melekler var onların ordusunda. Şimdi Akşemseddin Hazretleri de yere çömelmişler. Mübarek gözlerinden akan yaşlar bembeyaz sarıklarını ıslatmış. Toprak yüzüne gelmiş, yüzü çamur halinde. O halde yerden kalkıyorlar. Sultan Fatih de ağlıyor hocasını secdede o halde görünce. Dönüyorlar Fatih, ediyorlar ki bu gece Allah'ın inayetiyle son gece olacak. Topkapı tarafından
büyük bir taarruza geçilsin. Allah'ın inayetiyle fecir vaktinde askerlerimiz, evlatlarımız İstanbul surlarında sabah ezanı okuyacaklar. Allah'ın inayetiyle bu milletin

Evlatları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine nail olacaklar. Bu sabah namazı İstanbul surları içinde kılınacak. Akşemseddin Hazretleri emri veriyorlar. Büyük bir taarruz başlıyor ve surların üzerinde sabah ezanı okunuyor. Sabah namazı 29 Mayıs 1453 Salı günü sabah namazı İstanbul'un içinde kılınıyor kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek. Onun için anadan, onun için yerden, serden geçebilmek. İstanbul'a adalet geliyor, İstanbul'a hakkaniyet geliyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ayasofya'nın önüne geliyorlar. Rahipler, piskoposlar oraya kapanmışlar, ağlıyorlar. Türkler şimdi, Müslümanlar bize nasıl zulmedecekler? Belki işlerinde, yüreklerinde böyle bir korku var. Sultan Fatih onlara Kur'an-ı Hakim'in şu ayetini okuyor. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethedince düşmanlarına yöneldiler. Bugün azarlama günü değil dediler. Ben de size Kur'an-ı Hakim'in ayetini okuyorum. Hepiniz evlerinize gidiniz. Hepiniz hürsünüz. Ne mallarınıza, ne çocuklarınıza, ne de namuslarınıza dokunulacak. Çünkü artık burası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerinin idaresindedir. Fransa'da büyük bir ordu hazırlıyorlar. İstanbul'u geri almak için Haçlı ordusu hazırlanıyor. İstanbul'dan piskoposlar Fransa'ya, Paris'e gidiyorlar. Ordunun önüne çıkıyorlar. Aman ha diyorlar. Sakın gelmeyin. Biz İstanbul'da Sultan Fatih'in idaresinde Bizans'ın hakimiyetinden daha ziyade adalet bulduk, huzur bulduk. Biz Müslümanlarla İstanbul'da yaşamak istiyoruz. Alem-i İslam'da ise bir sevinç var. Bir surur hali var. İstanbul'a sürekli elçiler geliyor. Cezayir'den, Fas'tan, Mağrip'ten. Biz de semalarımızda Osmanlı'nın bayrağını taşımak istiyoruz. Devlet Ali'ye gelsin, Afrika'da da, alem-i İslam'ın farklı köşelerinde gelsinler, bize de hami olsunlar. Yani devlet geliyor, İslam geliyor, iman geliyor. Sultan Fatih'le ecdadınızla yeryüzüne adalet geliyor. Kemal Paşazade Hazretleri şu ayet-i kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Zebur demek فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ بَعْدَمَا اَثْبَتْنَا فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوزِ Levh-i Mahfuz'a yazdıktan sonra indirdiğimiz bütün kitaplarda şu var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayetin tefsiri böyledir diyor Ebu Suud Hazretleri. Yani yeryüzüne salih kullarımız varis olacak. Kemal Paşazade Hazretleri diyor ki, şimdi Allah'ın yeryüzündeki salih kulları Osmanlı devlet adamlarıdır. O halde Allah onları yeryüzüne varis kılacaklar. Onlar ümmetin sahipleri olacak. Ne zaman ki devlet aliyeyi bütün köşelerinden kuşattılar. İşgaller, istilalar başladı. Afrika'da Müslümanlar kendilerini koruyamıyorlar. İki tane ekmek almaya paraları varsa bu Osmanlı 4 asır Afrika'yı işgalden korudu. O halde şimdi bir ekmeğimizin parasını İstanbul'a gönderelim dediler. Yani sizin şu ülkenizde şimdi Afrika'da iki tane ekmeğinin bir tanesini 100 yıl önce size gönderenlerin hak ve hukuku var. Birileri diyorlar ki biz neden gelen mültecilere bakalım? Neden onlara yardım edelim? Siz Müslümansınız bu millet. Her şeyden önce Sultan Fatih'lerin evladıdır. Yavuzların, Abdülhamid Han Hazretleri'nin evladıdır. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Hakim'e iman etti. Allah Azze ve Celle bizi Kur'an'ın gölgesinde kardeş kılmıştır. Kardeşliğin hukuku, kardeşliğin bir vecibesi. Biz onlardan, şunlardan, bunlardan değil. Hayatımızın amentüsünü Kur'an-ı Hakim'den, Allah Resulü'nün sünnetinden, Sultan Fatih'lerden öğreniriz. Biz onların evladıyız. Allah'ın inayetiyle Arakan'dan Mağrib'e kadar ağlayan bu ümmet yeniden Osmanlı'nın sancağıyla adalete kavuşacaktır. Osmanlı'nın gidişiyle nasıl matem, nasıl acı, nasıl gurbet, kara bir bulut gibi alem-i İslam'ın üzerine çöktüyse, yeniden Söğüt'ten bir zuhur olacak. Yeniden Osmanoğulları gelecek. Osmanoğullarıyla yeryüzüne İttihad-ı İslam gelecek. İslam gelecek. Onun için bu gençler şimdi her okudukları ibarelerde o büyük fethin rüyalarını görecek Allah'ın inayetiyle.
Şununla bu hutbeyi noktalayayım. Belki görüyorsunuz bu rüyaları, belki görmüyorsunuz. Ama bu rüyaları gören var. Bu rüyaları görmek için büyük sayılara muhatap olmaya gerek de yok. Alim İslam çöktüğünde Söğüt'te belki 5000 kişi var. Ama 5000 kişi dünyada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını dalgalandırabilmenin rüyalarını görebiliyordu. Dolayısıyla bu iman ve irade işi kardeşlerim. Hindistan'da bir alim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bu rüyayı anlatmıştı. Birkaç yıl önce bir icazet merasimindeyiz. Kapıda, sokakta bir hareketlilik var. Hepimiz sokağa koştuk. Baktık ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Üzerinde Osmanlı sarığı, başında Osmanlı, üzerinde sırtında Osmanlı cübbesi, başında Osmanlı sarığı var. Konuşmadılar, sadece selam verdiler. Selamdan sonra İstanbul'a yöneldiler. Sağ elleriyle İstanbul'u gösterdiler. Anlattık ki Arakan'dan Fas'a kadar bu ümmet yeniden Osmanlı ile ayağa kalkacak. İttihad-ı İslam, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, beyazıyla, siyahıyla bu ümmet yeniden Hazreti Muhammed'in sancağını bu milletle taşıyacaktır Allah'ın inayetiyle. İşte İstanbul, işte fetih, karadan yürüyen gemiler. O fetihin baş kumandanı Akşemseddin Hazretleri size bunu anlatıyor kardeşlerim.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Ebu Cehil karargahında kaç birlik varsa Türkiye'ye saldırıyor. Bize saldırıyorlar. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Siz bir asır sonra insanlık adına, ümmet adına, Kur'an Hakim'in bu buyruğuna muhatap olup ayağa kalktığınızdan dolayı, sizde gevşeme, sizde korku hali olmadığından dolayı, ümmetin hakkını dava ettiğinizden dolayı üzerinize geliyorlar. Siz Allah Teala'nın huzurundasınız. Onun azameti önünde Allahu Ekber diyecek. Sonra buradan evinize, işinize gideceksiniz. Bir grup var ki onlar ayrılacaklar buradan. Peki bundan sonra onlarla görüşmemiz Allah Teala'nın huzurunda Peygamber Aleyhisselam'ın sancağı altında olacak. Yani kardeşlerim var, mezun olup ayrılıp gidecek kardeşlerim var bugün aranızda. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye musabı gönderdiği aşk, iman ve heyecanla gidecekler. Okullarında, üniversitelerinde, fakültelerinde kapı kapı dolaşacaklar. Allah ve Resul davasını anlatacaklar. Yalnız kalacaklar belki. Fakat yalnız kalma hallerine sevinecekler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Allahu Ekber

Ümmet dağılmıştı, parçalanmıştı. Hamzalar, Enesler şehit olmuştu. O zaman öteden beri saat koşmuştu. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam'ı, imanı koruyabilme adına sadağında ne kadar ok varsa atıyordu o gün saat. Peygamber aleyhissalatu vesselam İrmi ya Saad, İrmi ya Saad, fidâke ebi ve ummi, anam babam yoluna feda olsun, at Saad diyordu. Medine'yi koruma ödevini Allah bugün sana verdi. Belki Saad olacaksın, belki Saadları arayacaksın. Onları belki hainler alacaklar. İçeriden hainler, dışarıdan hainler. Koparacaklar onları, gülleri koparacaklar toprağından. Kız çocukları olacak, onlara anlatacaksın. Fakat katiller onları moda kuyularına atacaklar, cehennemin ateşlerine atacaklar. Yapmayın diyeceksin, feryadın arşalayı inletecek. Öteden beriden sosyalizmaya, komünizmaya inananlar, bu öğretmen, bu muallim yobaz diyecekler, üzerine gelecekler. Yalnız olduğunu hissedeceksin. Belki seninle aynı okuldan mezun olanlar, onlar faşizmaya, onlar sosyalizmaya mahkum olacaklar. İslam'ı anlatmaya memur olan okullarda PKK'yı, dinsizliği, eşkıyalığı anlatacaklar bu ümmetin çocuklarına. Ebu Amir olacaklar, İbni Übey olacaklar. Ülkenin çok daha ötelerinden, belki okyanusların ta uzaklarından birileri konuşacaklar. Birileri dua edecek, birileri ellerini kaldıracak. Efendimiz Aleyhisselam'a dua ettiği gibi. Hira'dan gelmişlerdi. O büyük ödevi, o büyük vazifeyi almıştı. Evdeydi, titriyordu. Hatice annemiz yanına geldiler. Kella dediler. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Allah'a yemin olsun ki hayır dedi Hatice. Hayır, Allah'a yemin olsun. Allah seni yalnız bırakmayacaktır. Allah seni mahcup etmeyecektir. Başka bir rivayetinde. Kella, vallahi ma yuhzinuke. Yemin olsun ki Allah seni hüzünde bırakmayacaktır. Orada yalnız başına olmayacaksın ya Muhammed diyordu. Peki neden? Hatice annemiz radıyallahu anha, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama, neden kella vallahi ma yuhzikallahu ebeden, yemin olsun ki asla Allah seni mahcup etmeyecek, neden diyordu? Devamında Hatice annemiz radıyallahu anha, inneke letasilur rahim, çünkü sen sıla-i rahim yapıyorsun, benim malımla ticaret ediyorsun, Şam'a gidiyorsun, alıyorsun, satıyorsun, ama akrabana, ama fukaraya veriyorsun. وَتَسْلُكُ الْحَد۪يسَ, sen doğru konuşuyorsun ya Muhammed, söz veriyorsun, biriyle falan yerde buluşacaksın, adam gelmiyor, 3 gün taşın üzerinde duruyorsun, adamı bekliyorsun.

Muhammed, söz veriyorsun, biriyle falan yerde buluşacaksın, adam gelmiyor, 3 gün taşın üzerinde duruyorsun, adamı bekliyorsun, 3 gün sonra gelince diyorsun ki, neden bana bu zulmü, bu cevru cefayı yaptın, mundu selasin entaziruk, tam 3 gündür seni burada bekliyorum. Sen ve teksibul madume, fakir olanları, yolda kalanları zengin yapıyorsun. Malımı onlara dağıtıyorsun. Ve tahmilul kelle, yetimlerin, dul kadınların, kimi kimsesi olmayanın yükünü sen taşıyorsun. Ve takrid daife, misafirleri sen ağırlıyorsun. Alıyorsun, evime getiriyorsun. Mekke'de nerede bir garip, nerede bir yalnız var? Kucağını sen açıyorsun. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Aya nizam veren, güneşe nizam veren, Allah'a yemin olsun ki Allah seni çıkmış olduğun bu yolda yalnız bırakmayacak ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselam yürüdüler, yalnızdılar. Sen de yürüyeceksin, yalnız olacaksın. Allah ve Resul düşmanları karşında duracaklar, cehennem gibi duracaklar. Ebu Cehil bütün birlikleriyle senin üzerine gelecek. Hamzalar gelecek oradan, Ömerler gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yola çıktığında önce Ali bin Ebi Talip gelmişti. Küçüktü ama büyüklerin yapamadığını yapmaya gelmişti. En zor zamanında Allah Hamza'yı göndermişti ona. Ömer'le 40 kişi olmuştu. Kabe'deydi. Allah'ın huzurunda Allahu Ekber diyordu peygamber. Sen onun izinde yürüyeceksin. Sağına bakmadan, soluna bakmadan, Mona Rozan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu halde gideceksin. Allah Resulü çıktılar, ashab-ı kiram geldi. 23 yıl sonrasıydı, Rabbine gidiyordu. En son anlarını yaşadı dünyada. Geride bir nesil bırakmıştı. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah'ın kendilerinden razı olduğu Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri bırakmıştı. Kim bilir onlar. Allah Resulü Aleyhisselam Rabbine giderken Hazreti Hatice annemizin 23 yıl önceki sözünü hatırlıyorlardı. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Allah'a yemin olsun ki hayır, Allah seni bu yolda yalnız bırakmayacak. 23 yıl önce Hatice annemiz bunu söylerken kimseler yoktu Allah Resulü'nün huzurunda. Önünde, sağında, solunda, arkasında. Ama Rabbine giderken arkada bir nesil bırakmıştı. Bu dava, bu kavga böyle devam etti. Hep ümmetin yükünü omuzlananlar geldi. Alimler, salihler, sıddıklar. Onlara geldiler, dediler ki, kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Yemin olsun ki Allah sizi bu yolda bırakmayacak. Çünkü tahmilul kelle, yetimlerin, mazlumların yükünü omuzladınız. 1071-26 Ağustos, bugün Cuma günüydü, yıllar önceydi. Mazlumların, yetimlerin, dulların yükünü omuzlayan bir kumandan vardı, Sultan Alparslan. Diyojen'in ordusu bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre 600 bin ya da 100 bin. Büyük bir birliktelikle, güruhla geliyorlardı. İslam'ı ortadan kaldıracaklardı. Alparslan'ın ordusunda ise bazı kaynaklara göre 13, 20 ya da 40 bin Müslüman vardı. Halife'ye mektup gönderdi. Dünya koptu, üzerimize geliyor. Mazlumların, biçarelerin yanında yer aldık diye geliyorlar. Halife o gün mektup yazmıştı. Alem-i İslam'ın bütün camilerine göndermişti. Cuma'da okunacak, Alparslan'a, İslam'ın ordusuna dualar edilecek demişti. Halife o gün duasında camilere gönderdiği metinde diyordu ki, ya eyyühellezine amenu, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi elim bir azaptan kurtaracak yoldan bahsedeyim mi? Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune. Allah'a iman, Resulüne iman edersiniz. Sonra onun yolunda malınızla, canınızla cihad edersiniz. Ya Rabbi diyordu halife, Alparslan
ordusuyla, askeriyle gecesini gündüzüne kattı. Onlar senin yolunda cihad ediyorlar. Senin yolunda cihad edenlere sözün var. Onları muzaffer

kıl Allah'ım diye dua ediyordu. Ümmet o gün 26 Ağustos'da camide, minberde Arap'ı, Kürd'ü, Türk'ü, Alparslan'ın ordusu, küfre, Roma'nın ordularına karşı muzaffer olması için dua ediyordu. Alimler dedi ki Sultan Alparslan'a, cuma günü çıksan Romen Diyojen'in ordusunun karşısına. Saf oldular, Malazgirt'te Muş'taydılar. Beyaz cübbesini üzerine aldı. Askerlerin önüne geçti. Ellerini kaldırdı, ya Rabbi, bu ordu senin ordun. Bu sancak senin sancağın. Senin dini mübin İslam'ını korumak için buraya kadar geldik. Azametinin karşısında yerdeyiz, yüzümüzü yere sürüyoruz ya Rabbi. Eğer bu sözümde hakikat üzereysem bize zafer ver. Yok sana ve yoluna ihanet ediyorsam bizi burada helak eyle Allah'ım. Sonra geriye döndü. Yüz binlerin karşısında cihad edecek 13 bin askerine ya da 20 bin mücahide döndü. Bugün sultan yok. Bugün hüküm Allah'ın, emir Allah'ın. Dileyen dönebilir, dileyen gidebilir, ayrılabilir. Kalanlara şehadet var. Geriye gidenlere, ayrılanlara zillet var. Üzerimdeki şu beyaz cübbe kefenim olacak. Atımın kuyruğunu bağlıyorum ve cumadan sonra Roman Diyojen'in ordusunun içine Allah'tan şehadeti isteyerek giriyorum dedi. O gün ümmetin elleri duadaydı. Allah 1071'de 26 Ağustos cuma günü bu ümmete küfrün o büyük ordusu karşısında muhteşem bir zafer ihsan etti. Çünkü Alparslan tahmilül kelle, yetimler için, mazlumlar için, dul kadınlar için oraya çıkmıştı. İmanı, İslam'ı koruyacaktı. Hatice annemizin sözü onun kulaklarındaydı. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Allah insanlığın, mazlumların, yükünü omuzlayanları, yolunda cihad edenleri zelil etmeyecek. Ve sonra Osmanlı geldi. Bir kartal gibi kanatlarını gerdi. Küfrün önünde tam 6 asır cihad etti. Ümmeti korudu, mazlumları korudu. Cezayir'den Barbaroslar kalktılar, İstanbul'a geldiler. Savaşmadan Devlet-i Aliye'ye girdiler. Filistin'de, Alem-i İslam'ın pek çok şehrinde Osmanlı'nın sancağı savaşmadan dalgalandı. Onun himayesine girdiler. 6 asır ümmeti korudu. Anadolu'dan buğdayı aldı, Afrika'ya gönderdi. Sonra içeride dışarıda hainler oldu, dağıldı, parçalandı. O parçalanmanın ardından bir asır geçti. Şimdi sen Afrika adına, Kudüs adına, Arakan, Doğu Türkistan, Bağdat, Şam adına, bütün mazlumlar adına yeniden ayağa kalkıyorsun. Sultan Alparslan'ın durduğu yerdesin, Söğüt'tesin. Ve la tehinu ve la tehzenu. Allah Teala'nın bu hitabına nail oldun. Fakat unutma. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu yolda musibetler gelecek. Malınla, canınla, her şeyinle sınanacaksın. Eğer verdiysen Hamzaları, Enesleri, Musabları şehit olarak verince senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi diyeceksin. O zaman önünden engeller kalkacak. Allah bütün engelleri kaldıracak. Yürüyeceksin. Yemen'den dönen bir kardeşim, Vanlı bir kardeşim anlattı dün. Dedi ki, Yemenli bir ihtiyar bana nereli olduğumu sordu. Türkiye'li deyince neden ayağa kalkmıyorsunuz? Neden Alem-i İslam'ın başına geçmiyorsunuz? Belki bir asır önce onların içinde yaralar vardı. Ama Osmanlı gittikten sonra alimi, mütefekkiri, tarihçisi, Osmanlı olsaydı Alem-i İslam çiğnenmeyecekti. Mazlumlar, mustazaflar, yetimler bu halde olmayacaklardı. Şimdi senin yolunu bekliyorlar. Sri Lanka'da çobanlar, Afrika'da onlar dağ başlarında, Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den mağduriyet haberlerini aldıkça
Osmanlı'nın çocuklarının yolunu ne zaman açacaksın ya Rabbi diyorlar. Hani Alpas sana nasıl dua ediyorlardı, sen bugün şu kadar şehit verdin. Ama yine senin için dua ediyorlar. Bedir'i olacak, Uhud'u olacak. Hendek'ten yürüyeceksin Mekke'nin fetihlerine. Bedeller ödeyerek, Hamzaları, Enesleri vererek gideceksin cennete. Hazır olacaksın. Üzerindeki beyaz cübben Alpaslan gibi, şahit ol, kefen olsun diye giydi ki ya Rabbi diyeceksin. Öyle çıkacaksın meydan yerine. Unutma, sen birkaç adım attın, birkaç tank gönderdin Suriye'ye. Bayrağın orada dalgalanınca bir asırdır emperyalizmanın acısını şu şekilde bu şekilde yaşayan mazlumlar Muhammed'in ordusu yardıma imdada geldi diye seviniyorlardı. Tekbir getirip secdeye kapanıyorlardı. Eğer sen kardeşim o orduya, o imana yeniden sahip olabilirsen, yani yürürken oradan üzüm almışsın sonra oraya, bunun sahibi buraya gelir, hak var, hukuk var diye akşeyi asmışsın ya oraya. Vestaînû bis-sabri ve's-salâ. Allah'tan yürürken onun yolunda namazla, sabırla yardım istiyorsan, o yolda kalıyorsan, kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Yeniden Kur'an'ın bu ayeti tecelli edecek. Yeniden azlar çoklara galip olacak Allah'ın inayetiyle. Göreceksiniz. Eğer siz, eğer biz, üzerimizdeki ey ilim talebesi kardeşim, gittiğin yerde üzerine aldığın şu cübbeyi giyerken ya Rabbi, eğer senin yolunda hakkı, hakikati ilan ederken dinsizler, kafirler, Ebu Cehil'in çocukları yoluma çıksalar, geriye dönmeden, sağa bakmadan, soluma bakmadan cennete yürüyeceğim, şahit ol ya Rabbi, şu beyaz cübbeyi üzerime kefen olsun diye giydim diyorsan, göreceksin Allah yeniden dünyaya karşı büyük zaferler ihsan edecek. Kafirler mağlup olacak. Ebu Cehil'in birliklerini dağıtacaksın. Sen yapacaksın. Meydan yerine ineceksin. Musab olacaksın. Ammar olacaksın. Hamza olacaksın. Sen yapacaksın. Ayağa kalk Müslüman. Uyuma diyeceksin. Dünya üzerimize geliyor. İşte her yerde tuzaklar var. Ebu Cehil'in çocukları var. Teslim olma. Çökme. Yuriduna en yutfi'u nurallahi bi afahihim ve yaballahu illa yutimma nuruhu ve lev kerihel kafirun. Allah nurunu belki seninle tamamlayacak. Üzülmeyeceksin, gevşemeyeceksin. Allah'ın nusretiyle yürüyeceksin. Onların arkasında Amerika olsa, küresel eşkıya olsa, onlarla beraber yürüseler, sen Afrika'daki, sen Doğu Türkistan'daki, Bağdat'taki, Şam'daki, Türkiye'ye aldığın yükünü taşıdığın 3 milyon muhacirin duasıyla yürüyorsun. Onların arkasında zalimler, onların arkasında Ebu Cehiller, senin arkanda mazlumların duaları var. Allah seninle beraber. 15 Temmuz gecesinde ümmetin alimleri öyle yazıyorlardı. Şimdi de öyle dua ediyorlar. Diyorlardı ki 15 Temmuz gecesinde 90-80 yaşındaki alimler Twitter'daki hesaplarına Hazreti Hatice'nin ifadesini, Allah Resulü Aleyhisselam'ı teselli noktasındaki cümlelerini yazıyorlardı. Ve diyorlardı ki kella vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Ey Türkiye halkı, ümmet, mazlumlar, muhacirler size koşuyorlar. 3 milyon yetimin, Suriyeli muhacirin yükünü siz omuzladınız. Allah sizi mahcup etmeyecektir. Allah sizi düşmanın önünde ezdirmeyecektir. Ümmet adına ayağa kalkacaksınız. Çünkü siz ümmetin yükünü taşıyorsunuz. Göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam Hamzaları, Enesleri verdiler. Mekke'nin fethinde ellerini kaldırdılar ve buyurdular ki La ilahe illallahu vahde sadaka va'de ve nasar abde ve a'azza cunde ve hezemel ahzabe vahde. Allah'tan başka ilah yok. Allah zafer vadinde hulfetmedi. Onu yerine getirdi. Mekke'nin fethini bize ihsan etti.
kuluna yardım etti, ordusunu muzaffer kıldı. Küresel eşkıyayı Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu önünde hezimete uğrattı. Göreceksiniz, bu duaları bu ümmet, bu millet yeniden yapacak. Vestaînû.

بالصبر والصلاة. Allah'tan namazla, sabırla zafer isteyiniz. Ey İslam'ın talebeleri, cübbeleriniz Sultan Alparslan gibi üzerinizde kefen olsun ve büyük zaferleri bekleyin.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

İşte bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendim. Yok bizde, yok.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Fırsat bu fırsat.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizle ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından. Kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler. Kardeş eliyle. Yılmadılar. Yolları saraylara çıkmadı. Yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

0: affeyle.
1: Kulunu affeyle.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
3: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için.

yoksa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun.

0: bin sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. "Peki," dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. "Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı," diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. "Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. 7 göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar, kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığı

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları delen. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla

kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.